Saudi Şinjan Şili Şüendong Tok Tarkıtış Çeklikçilikdinin tok çıkırış, ısıqlıq bilen təminləş bir gəvləşdirilgən yuqur ünümlük aylam əxli iqtidarlıq Saudi'dan ibarət iki karxana bu tizimlik kirgizildi. 5. ayının 14. günü Komunlu Şintiyan Şen Simot Çeklik Məsliyəşilikdinin işləb çıkırış nəqmeydanda işçilər Komunlu'nun nuqtuduq qatnaş, yeng inirge türlürdün kəlgən zakaslarını ciddi işləb atatdı. Şirketning yangi tipdagi qurg'oq usulda simont pishiq materiali ishlab chiqish liniyasining yillik pishiq materiali ishlab chiqarish iqtidori 1,500,000 tonna. Simont ishlab chiqarish iqtidori 2,000,000 tonna bo'lib, Qomil rayonidagi ishlab chiqarish iqtidori eng zo'r, texnikasi eng ilg'or, muhit asrash o'lchami eng yuqori simont ishlab chiqarish korxonasi hisoblandi. Yaqinki yillardan buyon shirkat ahli iqtidorlik o'zgartirishni olg'a siljitishga 10 million yuandan ortiq mablag' silib, cho'ng sonliq ma'lumotliq ahli iqtidorlik kontrol qilish supsi qurib, Xumdanni AI avtomatik alanlashtirish, oshqushlik uskunlarini bir konubka bilan qo'zg'itish, to'xtatish, butun jarayonlik ahli iqtidorlik tarab uskunlarining to'g'rilishish nisbati 100% ketib, barlik xodimlarining amgak unumdorligi 22.185% tashdi. Qomul Shintiyashan Simon Cheklik Masliyat Shirkiti Onursal Bashqurish Bölümünün Maun Başqi Jo Yujin mundaq dedi. Biz bir gavlashtirilgan ahli iqtidorlik bexatarlik boshqurish tizimlar sistemasini barpo qilib, sin orqali ahli iqtidorlik tekshirish xodimlarining o'rnini to'g'ri bekitish orqali 24 soat hamma yerni harakat holatida nazorat qilib boshqurishni ishga oshirib, ogohlantirish signaliga inkas qaytirishni 30 minutdan 5 sekundga qisqartdik. Yoshirin xavfni tuzash nisbatini 98% ga yetkazib, mohiyatlik bexatarlik saviyasining darajasini ko'rinarli o'stirdik. Shirkat ilgari keyin bo'lib, davlat darajalik yashil zavod, avtonom rayon darajalik yuqori yang texnikalik korxona qatorliq nomlarga erishib, 36 turlik patentga ega bo'ldi. Aqliy iqtidorlik yozuvchilik iqtidorining pishib yetilish darajasi 4 darajaga yetdi. Shinjang Shili Shuandong tok tarqitish cheklik shirkatining 50 megavatlik 4 dona qoldiq gazdan onursal foydalanib, tok tarqitish turi Qomilning nuqtuliq energiya qurilishi bo'lib, Shuandong energiya shirkatining yilga 10 million tonna ko'mirni darajaga sifatga ayirish turidan hosil bo'lgan keraksiz ko'mir gazdan foydalanib, tok tarqitadigan bo'lib, davlatning energiya tejash bulg'imini azaytish siyosati orqali qo'llagan onursal foydalanish turiga kirdi. Bu tur ikki qarorga bo'lib elib berildi. Hamisi ishlab chiqishga kirishtirilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdori 1 milliard 600 million kilovat soat ketib, ham keraksiz gaz quyib berish keltirib chiqargan muhit

Qardağ bazarıqı jaylaşqan bolup, Şojayının yerşekli alahidlikke çoğunqır yuğurulgan. Yunan Kuruluş Selin Grohi, Jungo Aviasiya Kuruluşi Çeklik Şerkiti, Qomal Yardanlıqı Petro Zavur Muzeyi Kuruluş Törü'nün direktori Li Haoran mundaqtıdı. Bu muzey daha dağıdı bolup, dünya boyca birli vaqtta erkek kişi Petro Zavur'nın 3 ölçemlik tuxum törelimisinin izi baykalgan birden bir jay. Bu dəl Petro Zavur'la topunan köl boyda tuxum tuqqallıqı, Petro Zavur'nın köpiyeş ve cinsi koş tip tətkikatına halkılık ispat bilen təminləydi. Bu tür Qomuldiki 13 Eğiz Öy Şamal rayonu'nı yıkkın boğaşka, Türk kuruluşu da Şamal'ı takabı turuş muhim hal.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıda, yakışmışsınlar. Ertigerlik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Allah kalendarı boyunca 4. ayının 2. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı, Şincan Derecinin taşkırı, futbol birleşim müsabıkası başlandı. Çin Şevcan müsabıkının başlangıçlığınca karladı. Ergin Tuniyaz Tuncu Meydan müsabıkına top başlap verdi.
2: Şincan Dericiden taşkırı futbol birleşme müsabıkası umumi halk futbolu kızgınlığını urgutdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 8. Türkümde amma başkılgan 48 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abdonum rayonunun

0: başlangıçlarını çakarladı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz faaliyetke katnaştı. Hem de tuncu meydan musabakığa top başlap verdi. Avtonom rayonluk halk kurultayı daimi komitetinin müdiri Zümret Obol, avtonom rayonluk siyasi kenşinin reisi Nurlan Ebilmecin, avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi Bintan'ın cinviyi Hıcınyol faaliyetke katnaştı. Örümçi, Olimpik Tenterbiye Merkezi'nin Tenterbiye Meydanı'da kızgın alkış sadaları yanırıp keyfiyat en tayin yukarı buldu. Şincan'ın dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksının başlanış mürasimi saat 20'de resmi başlandı. Erhil renglik çılan toruklu minigen çevendazlardan teşkillengen kızılı bayrakçıla etirdi meydanını aylanığında bütün meydan kaynan taşkırlık uçumdu. Bu nöbetlik müsabıkıda avtonom rayonundaki 14 vilayet oblast şehir, Bintan'ın koşni şi şehirleri bilen birleşip 14 komanda teşkilledi. Canup Şimal işki müsabık rayonu ayrıldı. Komandala kızgın alkış sadaları içinde meydana girdi. Tenerkeçiler, tiyernerler vekilleri kasem verdi. Her millet medeniyet tenterbiye hizmetçileri nadir senet numaraları uğurladı. Şincan'ın derelip taş biz, Arzuğu İntilimiz namlık başdemirlik nakşisi, Şincan Yakşıcay namlık nakşı usul, Tez Yügreyli Özmürler namlık icadi numarda Şincan'daki er millet halkının iştifaklaşıp cesaret bilen ilgirleş Arzuğu İntilip olgu besişte kızgırlıkı ve hayati küçü namayen kılındı. Coşkun melodiya yanırdı. Bütün meydandakiler vatanigi medya namlık nakşını etti. Arkadın birleşim müsabıkının tuncu meydan müsabıkası başlandı. Ürümçü komandası Sahipkan meydanda Karmay komandası bilen müsabıklaştı. İki taraf keskin tırkeşken bolsa mı ahırda tanışıp kaldı. 30 mıngdın artık tamaşıbın nek meydanda müsabıkı gördü. Şincan derecinin taşkarı futbol birleşme müsabıkası Şincan'daki kölümü en çok tesiri küçü en güçlük amavi futbol kursluk müsabıkası. Bu müsabıkını ötküzüş Şincan'ın baş şuji Xi Jinping'nin tenterbiye doğrusudaki muhim bayanları ve futbol hizmeti doğrusudaki muhim yol yorku, tesdiki yol yorkunun ruhini çonkuru övgünüp, ızçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yeni müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeni zıçördep, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yugurluşunu ilgir süreç, yugurluşunu ilgir süreç, tenterbiye küçlük rayışka, amvi tenterbiye musabıksı arkalı küç koşuş, yeni devirdeki Şincan'ın yakşı obrazını namayen kılıçtaki muhim tedbiri. Bu nöbetlik musabıkıga avtonom rayonluk halk hükümeti ve Şincan işlep çıkırış kuruluş Bintan'ı yetekçilik kıldı. Avtonom rayonluk tenterbiye idaresi, Bintan medeniyet, tenterbiye, radyo televizya ve sayahat idaresi, her kaysı vilayetlik, oblastlık, şehirlik halk hükümeti, memuri mehkime, Bintan'ın her kaysı şehirleri birlikte mesul bulup uyuşturdu. Musabıkıda iştin sırtkı topçula asası gevde kılındı. Daimlik musabıka, şallaş musabıkasından ibaret iki baskıçkı bölünüp cemi 56 meydan musabıka ötküzüldü. 8. ayının 9. günü ahırlaşıdı. Kadın kebin, şöbin faaliyetki katlaştı. Kayseri kıyım alakadar halkılarga riyasetçiler kıldı.
1: Stansımız haberi. Tianjin'da arzuğu intiliş nakşısı yanırıp çınlık kaynam taşkallıkı çömdi. 2026 yılı kalıptaşlık longkısı Şincan'ın dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 5. ayının 16. günü keşte Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezli başlandı. Keyinki 3 ayı yakın vakitte Tianjin'in canıp şimaldan gelgen 14 komanda 56 meydan müsabıkılışıp top arkalık dostlaşıp müsabık arkalık güç toplaydı. Top meydanı da çılan toruklar çaptı. Milletlerinin nakşı usul numaraları uğurlandı. Akıl pen tekniki namayen kılındı. Özgücü başlanış mürasimi Şincan futbolçılıkıga romantik mezmun koşup, Şincan futbolçılıkının cesaret bilen ilgirlep, muvaffakiyet kazanış güzel arzusunu namayen kıldı. Artist La Wei Hao mındak dedi. Nait ayı acallandım. Tamaşpıllar kızgın çabak çilip alkış yanrattı. Şuna bizim ilhamlılıp numurda tekim yakışı uğurluduk. 30 000'dan artıq top nəstansı nəx meydanı cəm bulub, qızğınlıq qarqılıq Şincan futbolçılıqının yepyeni hayatı küçünü urğutub, futbol katlı mərikisi gör boldu. Top nəstansı Su Pei Pei hər bir numar dəkli özgücə və məzmunluq bobdu. Heyran qaldım, dedi. Puştək çiyilinişi bilən 2026-cı illik qalibdaşlıq donqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının tuncu meydan müsabıqısı başlandı. Müsabıqı başlanışı bilənlə ürümçü komandısı bilən qarmay komandısı ucun bilən müdafiyeyi tənküçəb qatlıq tırkəşdi. Axırı 0-0 nəticə bilən tənlişib qaldı. Qarmay komandısının əzası İlamcan İmincan mındaq dedi. Köpçülük maharatını asası cəhətin yaxşı cari qıldırdı. Tuncu meydan müsabıqı bulğaşqa ciddiyilişib qaldıq. Səbəllik ötküzüşdən saxlanılmadıq. Lekin nait yaxşı oynadıq.

stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Yakında Abdonum Rayonluk Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazarti, Abdonum Rayonluk Terakiyat ve İslahat Komiteti Katarlık Yet Tarmak Birleşip, Abdonum Rayonun Şehir Yeğenlaş Şerketini yolgu koyuşunu kollaş doğursudaki bakancı noktalık tedbirini besip tarqıtıp, Şehir Yeğenlaşının süpütünü öztürüp, önümünü aşırışkı bütün küşüplen türkü bulup, şehirlerini işki amıllık rabajlandırışkı küş koştu. Tedbirde şehrin yığınlaştığın bütün devredeki çın gözlenip, yerik plan, yer, məbləğ, təşürüp təsliqlaş, mexanizmdən ibarət 5 çoğun halkını öz içiga alğan cəmi 23 konkret tedbir oturuğu qoyuldu. Şehrin dəl caydı yığınlaş, şehr əhvalını təşürüşünün yetekdişdən ayrılanmaydı. Tedbirde Turalgu, Mälde, Koç rayonu, Şehir rayonundan ibarat 4 ölçem boyca meselelerini doğru tepip çıkıp, 4 ölçem boyca meselelerini doğru tepip çıkıp, türü ambır kurup, yığınlaş katarlık, halk durmuşu meselelerini alın özgür.

0: şəhərini işki amillik ravajlandırışqa küçük koşuşqa çakırı kılındı. Ürüm şəhəri Saybağ rayonluq kuruluş idarisi, katnaş idarisi, su işleri idarisi, subaylıq bölümünün müdiri Caynagül Kızırkan mındak dedi. Bu kitimki su neticep şilt şeftilikini fırsat bilip, köp kıl şekildeki su ticaş hem türdeki teşvikat faaliyetini kanat yedirip, şehir ahalları amını suni söyleş, suni kadirleş, suni kogdaş, suni ticaşke. Su neticep şiltişini kündülük turmuşların erkayız taraflarına sındırıp, su baylıkını ortak kadirleşke müracaat kılınız.
1: Stansımız kavri. Көктоқай 3-кі кинода ерім әсірдің көпірек вақыттың бұян дөвілініп тұрған 1 миллион 530 мың тонна сүпәсіз қалдық кезілма. Азыр ең өнер сәнет арқылық ұмаң кезілік универсал пайдылыш ең бас күшіғы кірді. Бұл кетін мәркезілік пайдылынған 7-ші номерлік қалдық кезілімі дөвілісінің көлімі 110 мың квадрат метр болып, асасықы 20-ші ғасырдың 60-ші жылдарда Көктоқай 3-кі кан томорыны кезіштен шыққан. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəkilməsi səbəbindən önümlük paylanışqı ızcıl amal bolmay, uzun yıl taşlanıp qalğan kan tarixi mirası qaylan ki, az uçuraydıqan metal çəklik məsulliyyə şirkəti parçalı sistemisini bərpa qılış, iğrə arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hünər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qeziş, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıxış lingiyası bərpa qılıq, Baylıqni yig'ilish unumini o'stirdi. 4-chi oyning 1-chi kuni turi umumgözlik ishqi kirishtirilgandan keyin 30 ming tonna qoldiq qezilma bartaraf qilinib, 650 tonna layoqatlik leti rodisi ilindi. Shirkatning direktori Wang Xayliang undoq dedi. Bu leti rodisi bartaraf qilsa o'tamiz. Eg'ri orliq modda orqali rodo tanlash texnikasi qo'llanib, parchalash orqali oxirida erishgan leti rodisining sifat darajasi 4% ga yetdi. Sifat leti rodisining iqtisodiy qimmatini o'lchaydigan oshkushlik ko'rsatkich. 4% lik sifat 100 tonna rodo tarkibida 4 tonna leti borligini bildirdi. 1 million 530 000 tonna spessiz qaldı qezilmin yığılıb qaytı paydalanış kan rayonunun davamlaşma kəsb dərəcəsini östürüşü yeşil tərəqqi qilishni əməli təcrübəyə iki qılıdı. Şirkətin baş direktor yardımçısı Şüdong mündəq dedi. Yıllık rodu bir taraf kılış iktidarımızını 250 bin tonla etrafıya yetkilsek, 4 bin tonudun artık leti rodisi alıqılı bulun, artık leti rodisi alıqılı bulunluk mineralini universal çizgi bile paylanıp, kezilme baylıktan en zor derecede toluk paylanımız.
0: Stansımız kabri. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıca Qorğaz taş yol portida tekşürüp ötküzülgen Çiğradın kirgen çıkkalla 500 bin adam kaytımdan eşip Boltur Qoqşaş mezgildikidin 23% köpeyip tarihtiki yeni yukarı seviyeye yartıldı. Cumhur Kazakistan'ın özara vizi keçirim kılı siyasetinin türdüksü de bu yıl kirgenden buyan Qorğaz taş yol portida Çiğra halkıp seferge çıkış soğuda alakız kızgırlık ısıcını açtı. Jangshilik sayohatchi Hu Wenxiang sayohat ömikiga ergishib Qozog'istonga sayohatga bormoqchi bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Qorg'az orqali chegaradan chiqib, Olmaotaga berib, Olmaotadagi markaziy muzeyni aylanib, shu joyning o'zgacha mazalik taomlarini tetib boqmoqchi bo'lyapman. Shinjang mamlakat sirti xalqaro sayohat kooperativining yetakchisi Wen Qin hozir davlat olqib sayohat qilishning noyit olqishga erishganligini tanishtirib mundoq dedi. Her ayda bir günlük sayahat ömkidin tahminen 10'i, 3 günlük sayahat ömkidin 5'ni teşkil lavatımız. Nöbette Qorğaz portida Cumbu Kazakistan halkıra yolucu toşuş liniyasının 9'u içeldi. Çiğra tekşürüş tarmakları yolucular sahanının özgürlüğünü her vakit gözetip, vazif icra kılışını teşkilleşini küçeytip, Çiğra'dan buluşuğa hakiki kapaletle kaldı. Qorğaz Çiğradın kiriş çıkış Çiğra müdafiye tekşürüş punkti vazif icra kılış 7-ci etirtinin başlığı Cu Chunru mündak dedi. Tekşürüş yollarını vaktini köpeytip içip ömek sayahati, öz abdombil sayahat kıldıklarını rayonlarına ayırıp tekşürüp ötküzüşüne elalaştırıp tam ucundan ötküzüş vaktini yanımı sıkartıp tam ucundan ötküzüş ünümünü östürdük.
1: Stansımız kavri. Yakınlamayan Abdonum rayonundaki caylada has meyveler pişip bazarga selinip, bazar ihtiyacını kandırıplı kalmay, yani dikkallarının kırımını maşurdi. Payzbat nahiyasının kol toğrak bazardaki panikta koygunun kuşiydi, dımakı urulup turatdi. Yuğan, yumulak, payzbat çelgi koygulları kişinin iştahasını kozgaydı. Bu koygun bu yıl ikinci ayının beşte köçürüp östürülgen. Östürüş çergenada panikta inçkileşken östürüş endiyesi kullanılıp, dalcaydı temtip soğuruş tekniksi maslaştırılgaşka, koğunun pişiş vaxtı kıskıraplı kalmay, koğun süpte kapaletki eki kılendi. Dikkan zayir abla ailesikler bilen koğun özüş, ayrış, yeşki kaçlaş bilen aldıraş bulup, çehrede mol vusul şatlıkı cilbelendi. Umundak dedi. İlgirki yıllarda giden 15 gündek baldur pişti. Seyti valladı kallar köp. Kelo osne 25 yon etrafıda seyti battımız. Osne 25 yon etrafıda seyti battımız. 90 maa kesedeki 8700 muayyatki ak kişmiş öğrük nöbette erindi. Şocay, bebastı körstüp mal seytişiplen soğuk zancırsman tez yetküzüştek koş yönüşlü kuvvet koşunun türtküsü de işlep çıkırılgan caydan memleketinin herkaisi caylarga bebastı yetküzüş seytiş yollarını rabalaştırdı. 90 ayasının kol boyu yesi, Kaskayık kentindeki ah kişmiş örük seytibiliş noktası da kent ahaları yem örüklerini toşsa işçiler ayırıp yeşiklerge kaçlaşıplen aldıraş buldu. Setibini soğudu yerleri tekşürüp, eğirlikini ölçüp rast çot kaldı. Tok, tatlık, ak kişmiş örükle, etiz başlardan tez süratli yığılıp, soğuk zancırsman eşya obrot arkalık, memleketinin herkaisi caylırgı yetküzüldü. Liyavunanlık setibini soğudu yeri Liu Bao mındak dedi. Ak kişmiş örüklerin təmi yeşlik, tatlık, kamüspit yakşı, bunu çokum yakşı satı alaymen. Yakında Lopna ayasının naba yesi, Gapa Arış kentindeki glas östürüş bağıtısında tolup pişkan, kıyıp kızıl glasla derek şaklırgılık dolgan idi. Şocay, Mey Zau, Leyni, Zaudavgu Katarlık Nurgun Elos Petli glas sortlarını kırgızıp östürdü. Özgüçü su, tıprak baylıkı evzeldeki dayanıp, ölçemleşken, ençkileşken başkuruşunun türküsüde glaslarının eti doluk, təmi tatlıq, süpüte əla bulup, istimalçılarının çoğunkur yaxtırışıqı erişti. Glasın pişişimi, nurğun sayı əcini, bağcıda üşimi, nurğun sayı əcini, bağcıda üzüş şatlıqını çökmüş əkildi, yes kılışkı cəlip kıldı. Sayı əci, mükərəm yasın mındak dedi. Bu yerinin glasları suluk, təmlikken, glas üzüp yep, en dayın xuş bulduk.
0: Emdi, medeniyet yadikarlıklardaki Cunhan milleti ortak gevdisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Gucun ayazdı ki Şi Çınzı harabesi 2019 yıllık memleket boyunca 10 çoğun arkeologilik yanı baykaş. Şundakla Şincan'da nöbette baykalgan birden bir devri inek. Şekli mükemmel bulgan Xan Sulalıs devirdeki kadimi şehir harabesi. Kadimi zınaladın Şincan'ı nezer başdemirlik ziyaret ömüki. Bu yerge gelip sizge sadıklık bilen zımınlı koğdaş, devletini emmedin ela biliştek, vatanperverlik hissiyatını kayıt esli tut. Şiçınzı harabisi, kiyinki hen namıdı hatırlengen Suli şehri. Onun caylaşkın ornuğa zor herbi stratejiyelik aklı paraset yoşarınkan. Şimali tik tak bağırıgı yandaşkan. Şarkı ve Cenubi tik kıyağı yüzlengen. Magu-Hı deryası tağıcılık işinin tören kısmı da tolğunup akut. Su menbesi yeterlik. Müdafiye eliniş asan hocum kılıç tespulup. Fakat

0: Uçluktaki terikçilik, bakmıçılık, obrot ve yezi iyilik pen tekniki mulazımıt katarlık. Bütün kesip zenciri halkılarını öz içe yalgan 2583 iş oranı bilen teminler. 2500'dün artık okuğucunu Nekmeydan'a gelip mesleğet soğraşkı celip kıldı. Şincan'ın yezirliki daşvesi yemeklik ilmi ve doğru yerlik ilmi şöyani yemeklik süpüti ve bihaterliki kesbinin okuğucusu Jin Belchin mundaq dedi. 4-5 şirketin mesleğat sorab, destepki muda namazlı kıldım. Faaliyeti teklif kılış mulazımet rayonu, siyasetin mesleğat beriş rayonu, kesip cihetin yetekçilik kılış rayonu, bivasta körüstüp iş ordun tonuşturuş rayonu katarlık, olaydı iktidarlık rayonla tesis kılınıp, cihetin yetekçilik kılış, iş ordunu udullaştırış, kısıkçı tercümanını yetküzüp beriştek, bütün ceryallık bir ponkit şekildeki iş korunlaştırış mulazımdı bilen teminledi. Ürümçi şehirlik amavi iş korunlaştırış mulazımet merkezi Ali Mektep, otur teknikimli pütküzgerlerini iş korunlaştırış yetekçilik bölümünün başlığı Çen Li Mundak dedi. Mektepte tücrübeleşken, kesipleşken hadım teklif kılış, kesip cihetin yetekçilik kılış, siyasetini teşvik kılıp düşendiriş katarlık faaliyetlerine daim kanat yedirip, iş korunlaştırış mulazımet tedbirlerini üzüliksiz elalaştırıp, Ali Mektep'ni pütküzdüğün okuvuçlarını iş korunlaştırıştaki en ahırkı bir kilometrini bütün küş bilen ravallaştırımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kılıdı. Meyiplerinin beraberi hukuk menfaatini kapaletlendirip, meyiplerinin yuğurma tarakiyatını ilgir sürüş başlayımı kılınğan. Abdunum rayonunun 36. kıtımlık memleketlik meyiplerine yardım bir günü azası meydan faaliyeti. Tünü gün Karmay şehirde ötküzüldü. Faaliyette Abdunum rayonluk meyipler birleşmesi, Şincan Spen Daşöğüsü bilen strategiyeli kemkarlık gelişimi imzalab, meyipler işleri tatbikatı ve kesbi ıksasıklarını terbiyeleşke küş koşuşunu oturgu koydu. Nek meydan diyene meyipler kol hönürü buyumları körgesmesi, netteyizleri körgesmesi ötküzülüp, siyasetini teşvikiliş, düşendiriş, iş korulışış boyunca mesleğet beriş katarlık, anlığı kolaylık mulazmet süpüsü tesis kılındı. Kumul Cumli Beytun Parabalık Çeklik Mesuliye Şirketi özürünün meyiplerine yardım bir şikayesini embehirledi. Şirketin baş direktörü Doğu Şaoli, şirkette meyip işçi hizmetçiler nispetinin 45% yetkenlikini tonuşturup bundak dedi. Bunun için meyipler topunun emeli ihtiyacı sıcıl köyünü bölüp, iş korunuşu yardım biriş, yöyleş, mehir şakkat yetküzüp yardım biriş, yöyleş süpüsünü köpre kurup, teyhimi köp meyip dostlarına gamkorluk ve mehir muhabbetini his kıldırmız. Faaliyet yana pen teknik arkalık meyiplerine yardım biriş, körgesim rayonu tesis kılıngan bulup, ahli iktidarlık tehlidi kol, AI avazlık öy cihazları, iskelet maşini adımı katarlık, ahli iktidarlık, meyiplerge yardım beriş üskülleri nurgun ekskursiyacın kilip, yes kılışkı celip kaldı. Putkolu meyip, maçı uyum, öyge tosalgısız eslerlerini ornitip özgertip, meyiplerge yardım bir siyasete ilip gelgen kolaylıklarını hakiki yes kaldı. Olmundak dedi. Yakınki yıllardan buyan meyipler birleşmesi bizde kerkite kolaysız kişilerge tokluk çaklık orunduk iyanı kıldı. Hazır sırtkı çıkışınız asası cahitten Mokitimki pahaliyetini Abdunum rayonluk halk hükümeti meyipler hizmeti komiteti katıbat başkarması Karmay şehirlik halk hükümeti birlikte mesul bulup ötközgen. Karmay rayonluk halk hükümeti ötközüşünü üstüge algan. Şincan Meyipleri Paravallık Fondi Cemiyeti, Şincan Meyiplergi Yardım Bir Cemiyeti ötküzüş kemkarlaşkan. Faaliyette bir koşulgan ın bütün rayon birleşip berketliniş şekli kullanıldı. Şincan'ki vilayet oblas şehirle baştimlik faaliyetini mas kademde kanat yaydırıp, toğrudu bivası körüstüş, toğru darılları ziyaret kılış katarlık şekillerde meyiplerini yöyleş, meyiplergi yardım birişinin ictimai tesir küçünü kenaytti. Abdunum rayonluk meyipler birleşmesi partiya grupusunun azası Muavin Kengiş başlığı Çön Jin mundaq dedi. Meyiplerinin turmuşunu kapaletlendiriş hizmetini sicil puhtu tutup, meyipler yardım birleştiği türlük mulazımet tedbirlerini inciki tüzüp, meyiplerinin kanunluk hukuk menfaatini çin kalip, çin yisiyatımız bilen kurgudab, halk turmuşu emeli işlerini çin kalbimiz, bütün gücümüz bilen yakşı işleyimiz.
0: Stansımız kabir.

namlıq sağlamlıq tez poyuzda. Cumhurşen daşı ve Cumhurşen köz keserlikler merkezden mutakhasları kollektifi. Her günü közüge aktüşkerlerinin körüş kulbutun esneki keltiriş operasiyasından 16'dan 18'e çıkıldı. En köp bolğandı bir günde 31'e yetti. Uşturpan Nahiya Yeni Avat Yezdiki Dehkan Tursun kendinin 10 gözüge ak düşken bulup ama bolaylı dep gelip kündürlük durmuşu eğir təsiri uçurgan idi. Operasiyadan keyin onun salametliki naiti yakşı esliğe geldi. O mündak dedi. Közüm körmü geldikten bu yerge gelip operasiya kıldırdım. Derip geliş yatak damak hıracıdı. Tekşürüş operasiya kılışının bütün cariyanı haksız boldi. Közüm kördüğüm boldi. Bunun da en tayin kuşal boldum. Sağlamlık tiz poyuzi operasiyası Aksu Şari Uşturpan Nahiyası Katarlıq 7 Nahiya 2 şehirini kapladı. Kesel körüstüdüğün kişiler topi, otri yaş, yaşanğın dehkan çarvışlarını asas kılgan bulup, bimarlarının yeşi 45 yaştan 83 yaşkıca, mutlak köp kısmı Çat, Irak, Yezi kentle ve Tövenkürümlük aile. Davalaş kollektifi köz keserliklerinin tasgatı

0: yorgandan kiyin chin qalbidan urg'ib chiqqan tabassumidan biz tortgan barliq japolarimizdan arziydiganligini his qildik. Poyiz Oqsuvda 3 oy turib, ko'ziga oq tushgan 1200 dan ortiq bemorni butun musofirlik aqsiz operatsiya qildi. Oqsuv viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish va bemorni yo'qlash boshqurish xizmatini ustiga olib, ikki joydagi doktor sestralar zich maslashdi. Oqsuv viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining sestrasi Tanlina mundaq dedi. Jungshan ko'z kasalliklari bo'limining sestralar boshlig'idan ilg'or parvish ideyasini o'rgandik. Operatsiya munoyat muvaffaqiyatlik bo'lib o'tdi. Bemorlarning ko'rish quvvatining g'uvonlikdan aniq ko'rishga o'zgarib, texmo yiroq joylarni ko'rganligini ko'rib, qalbimiz mo iliqlikqa to'ldi. Bu men uchun bir xil o'g'inish, shundoqla bir xil cheniqish.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Oqsu viloyatining yaqinda 2026 yillik 2-chi turkumdagi 2 muhim 3 shimol qurilishi turi tasdiqiga erishgan 4 turga jami 1 milliard 121 million yuan mablag' selindigan bo'lib, 3-chi turkumda naqlashgan favqulodda uzoq muddat 1 million yuan. Bu turlar Girvek qashoqlashdagi o'rmon, o'tloq balvig'i qurilishi, qonlashgan yerni doirlik to'sib asliga keltirish, suv tuproqning eqib ketishini, har taraflama tuzash qatorliq sohalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, tuzash ko'lami 675900 mo'g'i yetadi.
0: Jungu neft kimyo sanoati guruhi o'z oldiga tadqiq qilib ishlab chiqargan 103 numarlıq musabıqı avtomobili yakılğımeyi 5. ayının 16. günü Şincan'da ilan kılandı. Bu, devletimiz öz aldığı tatkı kılıp yasıgan musabıqı avtomobili yakılğımeyi bulup, devletimizde işlenirken yukarı iktidarlıq musabıqı avtomobilinin yakılğımeyi boşluğunu doldurdu. Hem de Şincan'da ötküzülüvatkan 2026 yıllık EYPAU Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkara Rally Musabıksı'da aval işletildi.
1: Devlet yolu 217. yılın yazının Mayta Kuşa Taş yolu'da kar tazlaş hizmeti tünü gün tamamlanıp bütün Lendiye boyunca katnaş başlaş tətür sanak baskıçıya girdi. Keyingi mezgilde Şincan'daki taş yol asraş tarmakları düşüp ketken taşlarını vaqtida tazalaş, yol yüzünü remont qilish, əsərlərini asraş qatarlı xizmetlerini qilib, Maytaq Kuça taş yoluda qatnaş başlaş tayarlıqını yaxşı qılıdı.
0: Emdi Atanım rayonumuzdaki 16 şəhərdən avar aydın məlumatı anladınız. Ürümçi dava uçuk temperatura 12-23 Celsiya gibi kiyin bulutlandı. Temperatura 7-18 Celsiya gradis kuca. Çöçek dava uçuk temperatura 6-25 Celsiya gradis kuca. Gülcüde hava bulutluk bulup kiyin azırak yamgır yağıdı. Temperatura 13-27 Celsiya gradis kuca. Bortalada hava uçuk temperatura 12-27 Celsiya gradis kuca. Qarmayda hava uçuk temperatura 15-28 Celsiya gradis kuca. Köytende hava uçuk temperatura 13-27 Celsiya gradis kuca. Şihanzda hava uçuk temperatura 13-29 Celsiya gradis kuca. Sanjida hava uçuk temperatura 12-26 Celsiya gradis kuca. Kumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 11-27 Celsiya gradis kuca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 20-32 Celsiya gradis kuca. Korlada hava bulutluk, temperatura 17-30 Celsiya gradis kuca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 14-31 Celsiya gradis kuca. Atışta hava uçuk bulup kiyin azırak yamgır yağıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradis kuca. Kaşkar'da hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradis kuca. Xotende hava bulutluk. Temperatura 21-34 Celsiya gradis kuca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 12-23 Celsiya gradis kuca bulup 3 Celsiya gradis kuca bulup. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigerlik Haberler programımızda boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Medine Merdan. Mesul Muhariri Zulhumar Kurban. Diktörleri Zulpiye Mahmut Bülent, Hasan Can Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Ertiyerlik Haberler Programısını anlığınınla rahmet. Sılışıtın abonçla terminal.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar programımızı yaxdırıb anlayışınlarına qarşı alımız. Sizler üçün tayarlanan kündelik yeni məzmunlar və yaqınlıq naqşı müziklər arqılıq mənəvi turmuşlarını beytiş bizning nişanımız. Mən riyasatçı dostlar Patigil Sali. Radyo anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızda tümendikidik səyipilərdə maqalalar tanıştık. Orullaşdırdıq. Aldı bilen ögün ise ipimiz boyunca Xalık Gezdi Obzorçısının başıcı Xi Jinping'nin asası tatbikatını küçaytış söhbət yığınıda kılgan mıyım sözünü ögün iş ızcılaştırış doğrusu da yazgan. İşençinin çanıtı pen teknika küçlük devleti kuruluşu asasını yenimi puhtalaş gerek diyen diyemedeki obzorunu dağıtınlarınız sunumuz. Asas tatbikat pütkül ilimpen sistemisinin mendesi. Barlıq teknikilik meselelerinin yadroluk aşkıcı. Asas tatbikatını küçaytış, yukur seviyelik pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırıştaki ciddi talep. Pen teknika küçlük devleti kuruştaki makarar yol.

Radio anlıqıcı dostlar, anlavat kanallar. Komul Radio Televiziya İstansı'dan anlatılavatkan Koyğullıqtiki Paranlar programması. Dostlar, programımız düşemeden cümleyici olan normal hizmetkilere de Beycan vaxtı saat 10'dan 11 geçe 1 saat Beyvas'ta anlatılırdı. Beycan vaxtı saat 9'dan 50 minit ötkendi bolsa, keş saat 9'dan 50 minit ötkendi bolsa tekrar anlatılırdı. Şenbi ekşembe heyit bayram köylere de muş vakitlerde tekrar anlatılırdı. Dostlar, tümünde dehkan çarıkçılar için anlatışa hepimiz boyunca kaptarlardaki mikro ilmet yetişmezlik keserliklerine diagnoz koyuş ve onu davalaş doğrusu da savat anlığa isle. Birinci, tömür yetişmezlik. Tömür, hemoglobin, kromatin ve bazı tokulma fermentlerine teşkil kılgıcı mühim terkip olup, tömür yetişmeyende kemkallık alametleri görülüdü. Normal ahvalda asıllıkçı tömür kemlik ahvalları görülmeydi. Ama özbüyü tanışmazgili, tuxum tuğuş mezgillere de tömürge bulgan ihtiyacı aşıdı. Şundakla parazit kurt keserlikleri görülgende, 3 yılının uzunluk sömürüş iktidarı tozkulluk uçurganda tömürünün tengi sömürülüşü azayıp tömür kemlik görülüdü. Kaptarlarda tömür kemlik görülgende tumşuk, tırnak, katarlık, tüksüz cayları okurup iştahasızlanıdı. Özşi astılaydı, payları parkıraksız buludu. Yığırlaşkanda nefes kıyılışış, yürek tez soğuş, immunit iktidarı tüvelleş alametleri görülüp, kan yetişmek ölüp getirdi. Oldun eliş davalaşta her bir kaptarga künigi bir katım 0.6 gram tömür sulfettin, o da 5 gündün 10 gün geçir, o da 5 gündün 10 gün geçir. Misken boğanda kentin metabolizmi təsir göçüraydı. Mis bedende kan kızıl aksılının bir kişiye zörür maddesi bulup, Tömürünün bedenki sömürülüşünü ilgir sürdü. Mis yetişmegende kem kallık, iştahsızlanış, hazım kılışı, kalayma kallışış, katarlık keserlik alametleri görüldü. Bunun aldın eliş davalaşta mis sulfat toluqlısı buludu. Üçüncü, kobalat kemlik keseli. Kobalat hayatlık kem boz bulmaydıgan kan kızıl aksılının şekillenişi ve metabolizmi zorur boğan mikroilmet. Kobalat yetişmegende vitamin B12 bedende bir kelmey, nervus sistemisi ve işki acartış sistemisi kadayma kalışıp, eğer derecede ozukluğu yetişmezlik alametleri görüldü. Kobalat yetişmegende kem kallık, payları parkırmazlık, mağdursuzlanış, köpüş iktidar acizleşiş, başkalarının öz bitilişi, astılaş, katarlık alametleri görüldü. Bunu davalaş ve aldın enişte 0.3%'lik kobalat xlor suyuqluğunu her bir kaptarga 0.5 ml'den 1 ml'ye geçe, o da 15 gün besi buludu. Törtüncü, sinik kemlik kesilin. Sinik arxıl ziraat dalları ve bazı meyvelerde köp buludu. Normal ahvalarda kaptarlarda sinik kemlik görülmeydi. Ama öz bitilişinin məlum məzgilide sinik boğa ihtiyacı eşip, nisbi halda sinik yetişmezlik görülüdü. Başkalarda sinik yetişmegende iştahı tutulup, özşi astılaydı. Pay kanatları yaxşı yitilmeydi. Payları çürükleşip, oğay sunudu. Büdür buludu. Nesillik kaptarlar yumuşak şakallık, yaki nefis şakallık tuxum tuğudu. Bunun aldın eliş ve davalaşta sonak talqını ve belik talqını kaptarlarının ihtiyarı yeşige koyup verir. Kaptarlarının ihtiyarı yeşige koyup verir. Buğdayını azraq verir gerek. 5-ci yod kemlik. Bioaktif qiyigi mikroilmet bulup, yod yetişmegende kalqansman bəz iqtidarı tozqunluq uçurab, bəz hormonu yetişməydi. Kalqansman bəz bədəninin metabolizmi və oksitiniş jarayanına tənşəş rolunu oynaydı. Kaptarlarda yod yetişmegende bədəninin metabolizm iqtidarı tüvəlləb, başqalarının öz bitilişi tozqunluq uçuraydı. Aqsıl, qənd, may və mineral maddalarının metabolizmi qalayma qallışıdı. İmmun gücü acizlaydı. Mərkəz nervus sistemisi qalayma qallışıdı. Köpüş iqtidarı tüvəlləydi. Hərəkət qılışını xalımaydı. Mağdursuzlanıdı. Bunu aldın eliş davalaş üçün kali yodni nisbet boyunca bersi buludu. Radyoanlıqçı dostlar, yukarıda dehkan çarıkçılar için anlatış sahibimiz boyunca kaptarlardaki mikro ilmet yetişmezlik keserliklerine diagnoz koyuş ve onu davalaş doğrusu da savat sözde berdi. Tümendi yeni bir nakşanlayalım.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətərlikini könlümüz gibi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
3: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bekhaterlik yanını puhtu turguzup, bekhater işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bekhater işlep çıkırış havupını tüketeydi. Bekhaterlik yolunu ilgilemeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilep, Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
5: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemaklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bir haşurup, güzel yeni turmuştan ortak bahar neydi?
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
7: Çoğun abba, şun çünkü bir sayı köftet atsız, işini ben hiç birey.
8: Kızcağ, rahmetsiz gel.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işlaydı.
7: Sırt pek soğuk, yanala üy işçi ısıkken çıkıp gitkice işine yapı bitişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbiye ılıklık bir işlaydı.
9: Yolucular dikkat. Avtobüsümüz bir kez kıkırı vardı. Şurada Allah kendi işini
10: düşünme. Hey, taksi. Müşeri çıkıp kalan sen. Bir dakika, çiçek terapi kekip dure. Bile kısılıp kalma yine.
7: Rahmet doğa.
6: Bunda gönül bölüş kişi kalbiye yakıdı. Әмді ішіл ұтған болды.
7: Таға, алдырмаң. Лифт ішкіне мен тұтып тұрдым. Алдырмай шықын.
6: Рахмет қызым. Бұнда қамқорлық кіші қалбіні қатыржан қылыды. Мәйлі нәгі барайлы, мәдәнелігімізді мұ шу ерге пілі іп барайлы. Мәдәнеет ішігіні ішіп, инақтықны қаршы алайы.

0: باشقا 10 میلیون یوان دن ارتق مبلغ سلپ چونگ سالق معلوماتلق اخلی اقتدارلق کنترل قلی سپسی قورب خومدا نی ای ای اپتوماتیک الالاشتروش اشقوشلوق اسکولارنی بیر کونوبکا بیلن قوزغوتیش توختیش بوتون جریانلق اخلی اقتدارلق تنگشاش قورلوشیش نسبتی 100% کیتیب بارلق خادملارنین امگک اونومدارلیقی 22.85% آشتی Qomul, Shin Tiershan, Simon Çeklik Məsuliyyət Şirkəti, Onursal Başquruş Bölümünün Maun Başlığı, Jo Yujin, mündaq dedi. Biz bir gəbləşdirilgən əxli iqtidarlıq, bixəttərlik başquruş çizgilər sistemisini bərpa qılıb, sın arqılıq əxli iqtidarlıq təşürüş, xadımlarının ornini toğrı bekitiş arqılıq, 24 saat həm yərini hərəkət halıdə nazarət qılıb başquruşunu iş qaşırıb, agahlandırış signalıqa inqaz qaytırışını 30 minutdan 5 sekund qısqartdıq. Yoshirun xayibni tuzash nisbatini 98%ga yetkazib, mayyatlik bexatarlik saviyasining darajasini ko'rinarlik o'stirdi. Shirkat ilgari keyin bo'lib, davlat darajalik yashil zavod, avtonom rayon darajalik yuqori yang texnikalik korxona qatorliq nomlarga erishib, 36 turlik patentga ega bo'ldi. Aqliy iqtidorlik yozuvchilik iqtidorining pishib yetilish darajasi 4-inchi darajaga yetdi. Shinjiang Shildi Shuandong tok tarqitish cheklik shirkatining 50 megavatlik 4 dona qoldiq gazdan onursal foydalanib tok tarqitish turi qo'milning nuqtalik energiya qurilishi bo'lib Shuandong energiya shirkatining yilga 10 million tonna ko'mirni darajaga sifatga ayirish turidan hosil bo'lgan keraksiz ko'mir gazdan foydalanib tok tarqitadigan bo'lib davlatning energiya tejash bulg'imini azaytish siyosati orqali qo'llagan onursal foydalanish turiga kirdi. Bu tur ikki qarorga bo'lib elib berildi. Hamisi ishlab chiqishga kirishtirilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdori 1 milliard 600 million kilovat soat ketib, ham keraksiz gaz quyib berish keltirib chiqargan muhit bulg'inish va energiya isrofchiligi masalasi hal qilindi. Ham tashlandiq boyliqdan takror foydalanish ish qashurilib, ko'mir, tok, manish ish qashurilib, ko'mir, tok, man qoplagan onursal yuqori unumlik kasb zanjiri barpo qilindi. Ishki korxonaning tanlanishi qo'milning yasmichilikni aqliylashtirish, yashillashtirish bo'yicha tip o'zgartirishni olg'a siljitish jihatida muhim bo'sish hosil qilganligidan darak berilgan bo'lib, rayon sanoatining yuqori sifatli taraqqiyotini ulga va o'rnak bilan ta'minlaydi.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasi birinchi turkumdagi xos ekologiyalik sayohat o'rinlari tipik misollarini e'lon qildi. Mamlakat bo'yicha jami 20 misol tanlandi. Shinjiang Qomul Petrozavori Yordanlik davlat ekologiya bog'chisi bu tizimlikka kirib, Shinjiangdagi birdan bir tanlangan misol bo'lib qoldi. 5 ayning 14-chi kuni Qomul Yordanlik Petrozavor muzeyi qurilish turi naq maydonida ishchilar asosiy gavda qurilishni elib beryapti. Bu tur Ivorg'ol rayonining Qordov bozoriga joylashgan bo'lib, shu joyning yarshaklar alohidligi cho'nqur yug'urilgan. Yunan qurilish selin guruhi Jungo Aviasiya qurilishi cheklik sherkiti Qomul Yordanlik Petrozavor muzeyi qurilish turining direktori Li Xaolan mundaq dedi. Bu muzey dahi dağıdı bulup, dünya boyca birli vaqtta erkek kişi Petrozavurunun 3 ölçemlik tuxum törelimisinin izi baykalgan birden bir jay. Bu del Petrozavurla topunan köl boyda tuxum tukallıqı, Petrozavurunun köpiyeş ve cinsi koş tip tətkikatına halkılık ispat bilen təminləydi. Bu tür Qomuldiki 13 eğiz öy Şamal rayonu'nı yıqın boğaşqa, Türk kuruluşu da Şamalga taqabıl turuş muhim halkı bulup qaldı. Li Xaolan mundaq dedi. Halkı bulup qaldı. Li Xaolan mundaq dedi. Kelmat şaraiti ve kumboralı qavarayığı maslış üçün bu

0: بسیمی 40% تولید چیک توری کلودا. شما بس شمال دینامیکس باید قایت دن لایحه‌لش ارقلاق بارل قرلش قرنبلرنن همسنی یپر بالال قرن مقلب هوانن اتیشپ توریشگو اونمی کپالت کلدوق. شینجان قمال پیترو زاوری یاردانلخ دولت اکولوژیا باقچسی داخیدو منظر رایوننن یادرولخ ترکیبی قسمی. Bu yerdeki taş katmalarının tarqilish zichligi intayin yuqori bo'lib, yer shori bo'yicha 1-dan 3 o'lchamlik istrolog saqlangan Petro zavod tuxumi va to'ralma taş qatmasi bu yerdan qizib olingan. 2022-yilda bu bog'cha mamlakatlik tadqiqot lager bo'lib baholandi. 2023-yilda Jungo ekspeditsiya jamiyati tomonidan davlat ichidagi tunja xalqaroliq ekspeditsiya bog'chisi deb bekitildi. Navbatda manzar rayoniga jami 500 million yondan ortiq mablag' silinib, turlik ul asarlar mukammallashtirildi. Yillik sayohatchi miqdori bog'chi rayoni ichilgan dastlabki mazgildagi 30 ming odam qatimdan 2025-yildagi 300 ming odam qatimdan ko'proq yetdi. Qumul Petro Zavuri Yordanlik Taqaydo Manzar rayoni tijorat boshqaruvi shirkatining bosh direktori Wu Chuyu mundoq dedi. Biz yadroliq sayohat yo'l to'ri qurdik. Sharq darvozda, ya'ni yulg'uliq sohili, shimoliy darvozdagi 3 joyda sayohatchilar mulozamat markazi bor. Navbatda asosiy sayohat yo'li va manzar nuqtalarida signalning asosiy jihatini qoplanishini ishga oshirdik. Manzar rayonimiz Donghuang, Turpan qatorliq joylar bilan aloqa bog'lab, ko'plagan rayon xalqigan esa sayohat liniyalarini ochdi. Bog'chi rayoni ekologiyani qo'llash bilan madaniyat sayohatining yuqori taraqqiyot andisiga ekologiyani qo'llash chekini qattiq bekitib, cho'llik ekologiyasini asliga keltirish bilan sayohatchilikni rivojlantirishni mos olg'a siljitishning yangi yo'li ustida izlandi. Manzar rayonimi ekologiyani oldingi o'ringa qo'yishda davomliq ching turib, madaniyat bilan sayohatning yuqorilishini cho'nqirlashtirib, atrofdagi yezi kentlarning kirimini oshirishiga turtki bo'lib, ekologiya, iqtisod, jamiyat unumida o'rtaq foyda elishni ishga oshirdi. U cho'yi mundoq dedi. Manzara rayonimiz dunyo yordanliq Petro Zavur yurti Marksni cho'rdab, tadqiqot, o'g'inish darsligini uzluksiz uzartib, yilg'a o'tir hisob bilan 10 ming odam qatimdan ortiq tadqiqot, o'g'inish kollektivini kutib olib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari yaxshi ko'radigan tabiiy geologiya darsxonasiga aylandi.
1: Yuqorida xabarlanglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mekray Adlat, mas'ul muharrir Rizvongul Namtul, nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahar bilan Ranoi Abdurahmon anglatdi.

Kadir'cik dostlar, uçur közdeki programımız her düşenme günüden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün kiin. Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladı. Dostlarımızdan kızaklayan yerlik telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık, seti seti veriş, icarigi veriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bulan, yutturup boyan, ciddi uçurlarla bizi temin etişini şundakla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgın karşılarımız.

Kısık denilik telefonlarımızda telefonla kevic bana ağırlıkta kısık uçurlarını anlatımız. Akyer Oltrak rayonu da 5. kavetteki 95 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 199 0902 60 03.

Çok ayıttır yol yaksıda 150 kvadratmetre etrafındaki iskelet icare gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Qağın Bağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tümenge setildi. Ala qilish telefonu 130 94 02 36 03.

radyo televizyon idaresi aylıkla korusu da 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu 138 99 33 48 98.

Qadirli dostlar, uçur gözlükü programımızda davamlaştırmaqdamız. Bizim qızıq liniyelik telefonlarımız 223 7100 223 7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik uy ciddi setilidi. Alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guangming Huayan Ultraq rayonida 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka mahallesi işkinci rayonda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setildi. Bahası 100 liranın gelişi dedi. Ola kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şovrin yerindeki Beyhoyen Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavatlik dağcı öy setiladı. Bahası 100 liranı kelişiladı. Ala kılıç telefonu 181 99 78 10 17.

Kocinyen Oltrak Rayavet 103 kvadrat metrlik oddiy bezelgen öy 53 tümenge hissetildi. Bank karzı kılıç kıbalıdı. Ala kılıç telefonu 185 0902 13 30.

Tömür Takar mahallesinde 2 mol yer zemin setildi. Öy eserler dolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı 100 liranın gelişildi. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Yanaklık mühendisi 2. rayonda 3. kabetteki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Adaklı telefonu 152-76-31.

0: Chastotu'nun anlatılış 26. ile 5. ayının 19. günü Seyşenbi günü başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakitka tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uhturuş kılındı. Kumul şehirlik 20 taratku merkezi 2026 ile 4. ayının 23. günü.
1: Jonha milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgeri süreyli.

0: Vatan eng ihtiyaçlıq joyu bar edi.
1: Yaşlıqımız urgumaqta. Vatanımızı söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pariştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
3: Siz aldığınız gılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
1: Tenterbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 4 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
1: Yine davarının güzel sayıpsını açtı.
0: Vurmamıktın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
1: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal vuzunu kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızı kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
5: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş ini ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
6: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla.
7: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi.

0: Jonghua milleti ortak gevdesi engini puhtı turguzup, milletler onarının danısıdak zeç uyuşaydı.
1: Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikede çıng turaydı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım beriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: Küçük dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
2: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
3: Balıların bir xatarlığını koldab, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni devir cümgöçü sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp, kolda keltürey.
5: Tez yollanmanızı ışıkınızdan aldı koyup koydum. Efendim tabağınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elbirem. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Kaşlayman. Oy, ehlet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
7: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sizinle ulan neye gitti kan? Kolaylık mulazım ettin, behirliniş bile.

쉽게. Sab üşk üstü setilidu. Alakalış telefonu 139-99-03-24-84. Her kıl yeni çalgılar setilidu. Buzulgan konu radyo ve çalgılar remont kılınadu. Alakalış telefonu 184-09-02-64-32. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü uchur ko'zniki programımız bu şeyde ahırlaştı. Onda yetekçisi Oyqiz Ahmet, programı riyasetçisi Ahad Abdurahim, nazaratçı Amina Muhammed. Hayır, hoş dostlar, atik programımız görüşeyle.

0: qalınıb, fuqaralarının günlük turmuş buyumlarının süpət səviyyəsi sicil östürüldü. Telegraf karxalları, tor ticaret sahalının mülazimət ölçümü qatarlıq, üç türlük xəbərləşiş mülazimətinin dövlət ölçümü ilan qılınıb, mülazimət vaxtı, mülazimət ünümü, şəxsi uçurunu qoğdaş, ərz və qaytma inkas qatarlıqla yanımı qeyliplaşdırılıb, xəbərləşiş mülazimətinin süpüti və xeridarlarının sınışı östürüldü.
1: Onundan başqa, sap buğdayı uni, çay uruqı yeği, Öl, pipa, meyvesi qatarlıq 18 türlük devlet ölçümü elan kılınıp, yeziklik mensulatları bilen təminləş süpüte östürüldü. Nekil hem nekil qetişmisi ham materiali, magni hem magdi qetişmisi talqını, alyumin talqınını yığıveliş qatarlıq 29 türlük devlet ölçümü elan kılınıp, baylıqdan aylanma paydalanışını ölçemleştirişge türütkü bulundu. Avtomobilga şıltıldığan ot apıtını təkşürüş, signal beriş üskünüsü, ot öçürüş, ciddi işlağı takabül duruş boyunca kutquzuş, yardan beriş, o müdafiye bexatarlıqı sahasıdaki 22 türlük devlet ölçümü ilan kılınıp, dikkat ot öçürüş mensulatları ve ot apıtı boyunca kutquzuş, yardan berişki merkezleştirilip, texniki talepi ve təkşürüş kaidesi yanımı inçkileştirildi. Kanunu təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Bu yil 5-chi oyi 6-chi qatimliq haq talab qonun dasturi tashviqot edi. Yaqinqi kunlarda Miyan Shinjangning har qaysi joylaridagi adliya ma'muriy organlari ko'p tarmoqlar bilan birlashib, qonunni umumlashtirish shaklida yangilik yaratib, haq talab qonun dasturini ommaning atrofiga yetkazishga, ommaning qalbiga singdirishga turtki bo'ldi.
1: Qumul shahrida Evarg'ul rayonlik adliya idorasi Oltin qadimiy ko'chasi madaniyat sayohat bazasiga tayinib, har seyshanba, payshanba kunlari ham turtki shaklidagi qonunchilik bo'yicha bevosita ko'rsatishni qanot yoydirdi. Qonun savodlarini umumlashtirish xodimlari riyosatchi bo'lib, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash, qo'shnilar orasidagi mojarolarni hal qilish, telegraf to'ri aldamchilikning oldini olish qatorliq mazmunlarni cho'ridab, delo orqali qonunni tushundirdi. Naq maydondagi sayohatchilarga qonunchilik madaniyat ijodiyati sovg'isi sovg'a qildi.
0: 5-chi oyda Qaraqosh noyalik partiya komiteti, noyani umumizi qonun bo'yicha idora qilish komiteti ishxonasi jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqurish, gun'an qatnash, ma'arif o't o'chirish qatorliq ko'p tarmoq bilan birlashib, Qo'ni shahar maydonida haq talab qonun dasturi ham bexatar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus temada qonunni umumlashtirishni qanot yoydirib, o'ylanish oila, ishlab chiqarish, tijorat bexatarligi, o't mudofiya bexatar madaniy yo'l yurish, qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dash qatorliq mazmunlar to'g'risida leksiya so'zladi.
1: Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayonlik To'dun xabar rayonlik adliya idorasi Bangjago adliya o'rni ko'cha boshqarmasi ishchilar uyushmasi bilan birlashib, shunfing tez to'shish, cho'ng buyumlarni yotkab to'shish markaziga kirib, qonunchilik may qachilash punkti ta'sis qilib, tez yetkazish xodimlari yuk avtomobili shoferlariga ishda yarilishni bekitish, ish haqini nesi qoldirishga nisbatan huquqni qo'g'dash qatorliq qonun masalalarini tushundirdi.
0: Qorg'as noyalik adliya idorasi Kura bozorliq adliya o'rni bozor kunidan foydalanib qonunni umumlashtirish va millatlar ittifoqligi tashviqotini qanotga yoydirib

0: Bivası kürstüp hem törtke buluş. Birleşip diksiye sözleş. Bazar ders hanısı içiş. İşlani kanun boyacı biciriş. Meselege yolukkanla kanunu izdeştek yakşı keyfiyatını yarattı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyacı iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını çiçekte monolarını eskertti.
3: Tamakni ilmi buyurdu, sağlam uzuklana ili. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa ele balayli.
2: İksatçıl ve çiçekçilik bulup, eşemetçilik kılmayla. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ürgü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: hadisi yoşuran kalbini tüketken. Bu şirket hadisi yoşuran kalbini şiki kısımda doklat kılıç boyunca mukapatlaş tüzümündeki alakadar belgelimler boyunca sun eksini 500 yuan bile mukapatlıgan.
1: Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizlerimi meslehet soradığın kanun meslelerimiz bulsa, Solution aboneçiler terminalini çürüp, programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp isil mezmunları Solution aboneçiler terminalıda.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabatki bölü 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturulan nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraştırınızı tüketildi.
2: İşke uğrunlaştırış mulazım tıda.

0: onun üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Bağraş Nayas'ın çekimler yazısı canlı usulda müressah kılıp inatlıkla ilgili sürdüğü degen mezmunda ihtilalı buldu.
0: Bu yıldan bu yan Bağraş Nayas'ın çekimler yazısı kanunçılık kuruluşunu yazı kentlerini idare kılışının pütkül ceryanını sındırıp, zidiyet maceralarını menbeden retke turguzup tekşürüş, öz cahide hal kılışını çın közlep, Amının etrafıdaki macera, küçük işlerini çın kalıp, çın hissiyat yezi kentlerinin inak tenç buluşu, milletlerinin itibak, ecil inak buluşunu hakiki koydu dey.
1: Yezi kentinin emeliyetini birleştirip, bu yeza milletle itibaklıkı çoğun olsa, üç piyalı çay müresse işhanesi, has müresse süpsü berpa kılıp, milletle itibaklıkı ilgarı şahsla, halk kurultuyu vekilleri, peşkeden partiye azaları, vazifesinden ayrılgan kent kadırları, yezi akılları, hem de kanunu düşünülgan kişiler, kanun meslehatçilerini müresse hoşunluğu kabul kılıp, yeza her tarafını tüzeş merkezinin maslaşıp küçüğü hem türkü bulup, köpkül hem türkü bulup, müresse kılış endisi berpa kılıp, zidiyetlerini öz cahide el kılışkı ünlülük türkü bulup, zidiyet umumi miktarını sicil tövbeletip, yezik hem tertipi kadırla bilen amının münasebetini sicil yakşılıdı.
0: Bu yeza amının ıltımaz talep yollarını pahalı ravallaştırıp, tor ve tor sırtını öz ara birleştirip, retki turguzup, tekşürüp, hal kılış endisini yolu koydu. Torda halka kolaylık kod, daire ve işin topuğu tayinip, amının ıltımaz talepini vaxtada toplap, zidiyet yoşurun haupke aldın hüküm kıldı. Tor sırtıda kadırlar ailelerge daimlik kırıp ziyaret kılıp, etiz başlarga çoğun kuru çöküp, halka rayini, yüz durani köngül koyup,

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı guruchning 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziye Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurç Universal Radyosu, açlıkını çiçekte monolarını eskertiyor.
0: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzaklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalan bulsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve çiçekçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanunsuzge hemrah programısı boyunca anlatış berduk, yaktırıp anlığınınla rahmet. Teknik etmezmelerini siz yine Solution terminalini çürüp anlısınız buluduk.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiye ve devletin mehbiyetlikini saklaş, değişiklik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat, bir hatar sefer. Havarayı özgürlüğe dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffak tutun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılarda ekspedisiye kılman. Hatarlık rayılığı bağman, hem süret atman.
3: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
4: Özümüzgi tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İtibatlık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
5: Torğu bihater çıkıp, şahsi dınlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterlikini qoldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
6: Kızıkarlık paranla. Kalbinizde zor, çarçağın derivelerinizde aram.

0: vaqtida huzuringizga sunildimiz. Men mikrofon oldida sizlar uchun xizmatda bo'layotganligimizni aytib xursandmiz. Men riyosatchi do'stingiz Abduvali Mutallib.
1: Üzülmez ki de programımızdan aziz anlıq uçuları çüşkola xayrlik bulsun. Mən riyasetçi dostumla Raziye Tümer.

0: Dostlar, bizning uzilmas kuylar programmamiz dushanbadan juma kuni kecha 3 bejon vaqti soat 1dan 2 gacha 1 soat bevosita anglatiladi.
1: Shunda do'stlarimizdan mana hozirdan boshlangan 1 soat vaqtimizdan foydalanib atrofimizda yuz berayotgan har xil avtomobil to'silish, may qachilash, gaz qachilash punktlaridagi turli ahvollardan bizni shunday keng radio anglash do'stlarimizni xabardor qilishinglarni. Undan boshqa bugungi programmamizga alayda vaqtini chiqarib chiroylik naqshlarni aytib bergan shu do'stlarimizga ko'ngil so'z, ko'ngil sovg'isi, guldastiringlarni ham aymayavatishinglarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar.
0: Shunda qonunun boshqa do'stlarimiz Qumul shahridagi yo'g'urma taratqu markazimizning abdetali Sulumiyu mushab detalimizni telefonlar tushirilish orqaliqlar mushantilayotgan barliq programmalarimizni to'rbalik sharoitda telefonlar orqaliqlar bevosita anglayolasizlar do'stlar.
1: Shunda tushirib ishlatib sana baxsanlar bo'ldi, to'lim o'qulaylik.
0: Shunda do'stlarimizga alayda tavsiya qildik. Xo'sh do'stlar, unda olsa bugungi programmamizgami bir 8 bugungi programmamizgami bir 8 ni bugun kimlar qaysi naqshlarni ib kelganda qaysi naqshlarni anglaydigan demiz qani. Unda olsa mahirlarni sahnaga taklif etishni boshlab aytaylik do'stlar.
1: Bulduğunda olsa kim? Birinci bulup kaysa nakşını itilgan da oldu. Ben bir özünü tanıştırıp baksın.
0: Şunda kolaylık hani.
2: Salam riyasetçiler, salam bulbullar. Radio aldıda tanışa vatkan. Aziz tanışar melle. Hem ağızlarının uçluğunuzla güzel bulsun. Ben Astaniyesi'den Fatih Gül bulum. Şükür huzurunuzla eğitmeye mektubu olan nakşam. Taksuları.
0: Bulduk, hani onda az nakşın başlangı anlaylı ya.

Yarın ikimiz gül de, gülle derip dost boğuşkan

Çünkü yıllar baylarında kaldı köp izler. Sen de köyle oynayacaksın o yeğenle kızlar.

0: Rahmet bana. Bizden işkinç numaradaki mahirimiz Hasan Hacımız. Kız koşku inamlı bu nakşını mı? Çıraylı kurulup hadi rahmet nakşınızla devamlı.
1: Rahmet.
0: Yeni nakşlarını sunup durun, yeni nakşlarını anlatıp duraylı. Onda olsa, üçüncü numaradaki mahirimiz sahneye çıktı mı? Kani, o mahirimiz bile mi? Tanışmalıyız. Kani.
2: Salam riyasetçiler, salam bulbullah. Ben rahat bağını hatapsın. Bugün etmez boğan rahat bağını hatapsın. Bugün etmez boğan...
0: Buldu. Kani ondan sınakşanızı başlasanız anlaylı ya.

0: Çünkü vaktinizle hayırlı olsun. Hemenizle meninden. Sığınıp salamlarım yesin. Ben Palvantur Bazırı Düvecin Yokurum elden Zerege uyup. Bugün düştük o zorunuzlarla eğitip vermekçi bulan akşam. Yaş yetip barğan da 60 ağırığa degen akşını hep geldim.
1: Buldu. 60 yaşlamlık akşını anlaylı ya.
0: Yaş edip barğan da 60 harga okşidi könlüm ecep ziltarga yaş edip barğan da 60 harga okşidi könlüm ecep zilta, könlüm ecep zilta. Buldu kısmet keşmişim çaştin tula. Bulmedi fırsat gönül izharga. Buldu kısmet keşmişim çaştın tula. Bulmedi fırsat gönül izharga. Kaksper gönül kuşi alem tamam. Telmürüp kaldım yitelmey yarga. Kaksper gönül kuşi alem tamam. Telmürüp kaldım yitelmey yarga.

Dilek yaşmıyor. Barımız biz mi acepten darga? Bunda ellik yettilik yaş mı ötüp? Barımız biz mi acepten darga?

Rahmet bana Zara Gülacımız mı? 60 yaşlanmak bu nakşını. Çıraylık urulap edi. Rahmet nakşınızga devamlık. Yeni nakşılarını sunup durun. Yeni nakşılarını anlap durun. Anlap durayla. Dostlarımızdan gelen güldestilerini hem tapşırıp eylen. Hoş dostlar, şimdi akıllı bir okurdu bir tüt mahirimizden nakşını anlaptık. Hem de tövende kısa bir neçe ilalarımız var dostlar. İlalarımızdan ki hazırlık kaytıp gelimiz. Çastotunu yutkü etmeyeyizler.

0: ماسنی چنگ تطوب جنگوچی زمانی ویلاش دروشنون شینجان سایبسنی جسارت بلن پتیب چقایلی.
1: اجتماعی مقاملق و ابدی امرلیک باش نیشاننی محکم ایگلیدی. Ot apıtıda aldın eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldık koyup koyduk. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup eriyorum. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sınınca... Ulan ne gibi kitadı kanka? Kolaylık mulazım ettim behrin iş bilen bilen muhit az kim ol böyle koyun.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penni kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bulsa, millet güçlük buludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
5: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayrağın kılıbetişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelinişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap birlikte güzel yurt makan berfa kılaylı.
1: Devlet kayıpsızlıkını kovdaşta hem Adem'nin mesuliyeti var. Devlet xavfsizligini qo'rqdashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet

0: Hoş hürmet radyo anlayış dostlar. Anlavatkan anlayış dansımızdın bir vasıta anlatılı vatkan. Üzülmez köyler programımızı. Dostlar programımızın devamlaştır vatımız. Kani onda olsa. Kaysı mahirimiz kep kaldı. 5. numaradaki mahirimizin nevet kep duva. Onda olsa 5. numaradaki mahirimiz de sahneyi takip eti valduk. Mana kimdu kaysı nakşını ipke gendu. Özünü aval tonuştur vatsın.
1: Buldu.
2: Salam riyasetçiler, bulbullah, tenşarmenle, çülgünlüden xeyirlik bolsun. Mən Qumul Baza Acidin Axçı Bolğan Naxşam, Aydın Kiçik.
0: Buldu, qəni, Naxşın başlanğında olsa, anlayılı, ha?

ya biz niye mübarekle aşkan hoş çiğirem.

Akıl'ı ay yıldız niye ehtileşken biz Sepper kıldı yayın yıraklarga kaldım yaş tüköyüp Saddaqiyeyim pak söygüm niye dillim gap küp

Andy. Más volví, ya no hay. Basta que.

从天算账。

Menin de bir

0: Çınargül ağacımız ha? Derdin yaman namlık bu nakşını mı? Urulap olgan boldi, rahmet nakşınızga devamlık yeng nakşılarını sunup durun. Yeng nakşılarını anlap duraylı. Hoş, onda olsa hemdeki mahirimiz kim dokunu?
1: Özün tanıştırdım.
2: Salam, hürmetlik riyasetçiler. Salam, hürmetlik riyasetçiler. Salam, hürmetlik tanışarmenler. Ben yarbulan etşirayın din ziliyken bolu men. Çiftlik huzurunuzda sun naksı bolgan naksım. Ay Allah.
0: Buldu. Kani onda olsun akşamızı başlasanız anlayılı ya.

0: Rahmat bana. Zülika macımız ha yettiğin numurda. Ayolla namlık bu nakşını mı çıraylı kurulup edin. Rahmat nakşınızda. Devamlı yeni nakşlarını sunup durun. Yeni nakşlarınızı anlap duraydı. Bunda olsa.
1: Yeni bir dostumuz değil. Kolay ya.

مهربان زي من نامي مهربان بز من نامي بزلاني.

벌어지지 마나이 죽여서 어쩌지 마나이 죽여서 어쩌지 마나이 매일 번짐에는 넘어 매일 번짐에는 넘어야 버림 역에

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukudaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vatanımız yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.
3: Yolanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Siz yolanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
4: Kaslayman.
3: Alimen.
4: Kaslayman. Alimen.
3: Kaslayman.
4: Alimen.
3: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye getirdik anı? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kumul bölüp koyun.
2: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
6: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Kebaplık, mukamlık, ahmet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
1: Sanda, kar leylisi, poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt Sözünran gül çiçekler Birer güzel ümitni Yeşil kelgüsü hemra Kümşren arzuğa Şamal ve kuyaş Nur birer şehirge Tabiyet soğısının turmuşumuz kırıdu Şiirin temge Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.

0: zor derecede buruluş yasaşkı boludu. Yukur süratlik, mukim, tüven serpiyatlık sallık malumat yetküzüdüğen alaydı optiktala bazardaki kızlık mesulat kaylandı. Kespi statistikiga karganda 2026 yılı çetellerde yeniden kurulgan hesaplaş küçü merkezinin yıllık serinme kölümü 4 trilyon 200 milyar yuengi yetişi mümkün işken. Devlet içindeki nur kabil karhanaları çetellerdeki orullaştırışını tezleti ötüptü. Yerşar hesaplaş küçü merkezinin arka arkadın emlil işçi, ken belbakı bolgan ihtiyaç görset küçünün eşçi, Cungo'nun optikili haberleşişini sahne merkezine yüzlendirdi. Cungo karhanaları dünya boyunca 70% artık optik model bölükü ülüşü. 60% optik tala ülüşünü ilgilepli kalmasın. Yine kavak üzeklik optik tala, yukur süratlik optik model bölükü, hatta derece bölükü katarlık, oldunki katardaki musabakı yolu da tez süratli manmakta.
1: Stansımız haberi. En yeni sağlık malumatının ayan buluşça, devletimizin salametliğine əsliği keltürüş yardımcı saymalları kəsbinin kölümü 730 milyar yuandan eşib, kəsiblə toplaşqan tərəqiyyat əndizisi tədirici şəkillənkən. Pantexnika meyiplanın turmuşunu yaxşılaşqı yardım bərgən. Xalq İşləri Ministerliğinin statistikasına qarğanda, devletimizdə salametliğine əsliği keltürüş yardımcı saymallarını işləb çıxırış, tədqiq qılıb yaratış, setiş, səpləş, icarıqı beriş qatarlıq alaqadar bazar subikti təxminən 240 manğı yetkən. 2025 yılının axırıqıca devletimiz bazarlarda obrut qılınıvatqan salametliğine əsliği keltürüş yardımcı sayman məsulatları 10 min xıldan eşib, kəsb kölümü 730 milyard yuandan aşqan. Xalq İşləri Ministerliği İctimai İşlər Məhkəməsi Meyiplar Paravallıq Başqarmasının başlığı Cao Cali'nin mundaqdadı. Sünni əqil, meni üskün ulaş, məhum reallıq qatarlıq yeni texnikalarının salamətliyinə əsliqi kəltürüş yardımcı üskünləri məhsulatlarda toplaşdırıb qolunuşunun üzlüksüz küçü yeşiyi əgişib, sırıqqı suahilik maşını adam, sünni putqol qatarlıq yuqri pəntexnika, yuqri əxli məhsulatla üzlüksüz barlıqı gəldi. Həm də ailə, yaşanığında kütünüş aparatları, meyiplar mülazimət aparatları və davalış aparatları qatarlıq mülazimət sorularını qapladı.

장장 한장 다리아 와드스는 괴끄스메 장장 회허 다리아스는 가르베 외시마리 황허 회허 다리아스는 제누베 외샤르키 카타르릭 끄스멘 라율라다 가리암구리 야그디겐 부능 시대 광시는 제누베디키 댕즈 보일리 광동는 가르베 제누베디키 댕즈 보일리 흔안는 제누베 후비는 시마리 카타르릭 끄스멘 라율라다 가리암구리 야그디겐 Жайла ва тармакла жидди тақабыл тұрыш механизмини тездин йолго койуп, шәр езі ул әсләлерінің мұқим юрішші ва омының сәпәргі чықш бейхатарлікіге пүтін күші білен капал әттік тілді. Бейжанда 5-ші айның 16-ші күні кәш құрындым башлап, бұйыл кіргендім бұян түнжі кетім ямғыр яғды. 5-ші айның 17-ші күні саат 19-гіче, Bütün şehrinin otturucu öliğin miktarı 4 mm'ye yetti. En köp öliğin miktarı Daşı'nın Cinşen mahallesinde görülüp 81.3 mm'ye yetti. Beijing şehirlik mühit asıraş tarmakları asaslık ve koşumcu gol yolla ve oyman noktalık yol bileklerde su çıkırış, laylatkılarını tazılaş meşgulatını kanat yaydırıp Şehir yollarının ravallıkını kapalettik kıldı. Beijing şehirlik Havaray stansının malumatı karganda yağmur 5. ayının 18. günü seher geçi davamlaşkan. Beijing şehirlik Havaray stansının baş malumatçısı Zhao Wei yağmur ehvalıdan karganda yağmurun güçlüklük derecesi katık yağmurdun kar yağmur güçü bolgan derecesi yetti. Lekin yağmur Nait tekşi yağdı dedi. Hunan ülkülük Havaray stansı 5. ayının 17. günü karı yağmurdun kökürenlik agahlandırış çıkardı. Mölçerlenişçe 5. ayının 18. günü saat 20 gece Gırbı Hunan'ın şimalıdaki kısmen rayollarda karı yağmur yağdı iken. Şanşi oblastı Cişu şehirde 5. ayının 17. günü katık yağmur yağıp Şehir rayonudaki kısmen oyman yol bilekleri rayonlarda kısa vakit su yığılıp kaldı. Hazır alakadar tarmağı tutu. Cişu şehirlik ciddi işlerle takabül turuşlu başkuruş idarısının mağın başlığı Wang Guodong mındak dedi. Kelkün geologiyelik apıtının müdafiyeliniş, şehir hölçülüktün müdafiyeliniş, suçluk kuruluşu müdafiyesinin noktalı küçeytip, Növetçilik kılış, signal biriş, heterdin saklanış, yötkeş, heterlik ehvalini bir taraf kılış ve apettin kutkuzuş, yardım biriş katarlı hizmetlerini katlık emeliyleştirip, kelkündün bir heter ötüşke bütün güç bilen kapalet kılış gerek. Hubi ülkülük Havaray stansı 5. ayının 17. günü karı yağmurdun kızguç, seyrik renlik, ülke derecelik agahlandırış çıkardı. Hazır Hubi ülkesi kelkündü müdafiyeliniş 4. derecelik ciddi ahvalgı takabül turuş layihasını yolga koydu. Bu kitimki katlık yağmurgı takabül turuş için Wuhan metrosu ciddi ahvalgı takabül turuş aldığını eliş, kontrol kılış tedbirlerini küçeytip şehir ahalıları ve yolcularının seferge çıkış bir hatarlıkıge bütün küçü bilen kapalı kıldı. Wuhan metro 2. liniyası Yang Javan Bekitinin növetçi başlığı Wang Ying mındak dedi. Yağmur yakan mezgilde biz yolucuyla ötüdüğen noktuluk rayollarga selip, halkı kolaylık yol yasap,

0: мындак деди. Улаанын бизге кол пулаңылтып аткандыгын көрдүм. Улаанын үйү дарыя бойунун 20 метрче ыраклыкты болуп, үйүнүн енидеги кесек үй өрүлүп түшөй деп калган эди. Биз şu чакта кемине ишик алдык айдап берип, бувайны биринчи болуп бинанын элеп түшүп, бехаттар жайгы өткөдүк. Мухбирнин жидди ишлагы такабыл турушту башкаруш министрлигинин игилишче Güjü ölkülük kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş komandallık ornunun talepige asasen, devletlik kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş başkomandallık iştabi işkanısı, 5. ayının 17. günü devletlik açlık ve maddi eşyalarını zapas saklaş idarisi bilen birlikte, halta, sülö yupuk yipip tokulgan rek, zey çıkırış üskünüs katarlık, 3000'den artuk merkezinin kelkündü müdafiyeliniş maddi eşyasını yötkep, gücünün kelkündü müdafiyeliniş, xeterdin kutkuzuş hizmetine yakşı işleyişini kollugan.
1: Stansımız haberi. Guangxi yer davraşını közdüş stansi torunun resmi ölçep bekitişçe, Beycan vaxtı 5. ayının 18. günü saat 0-21 minut ötkende, Guangxi Zhuangzu Autonom rayonu Liuzhou şehrinin Liunan rayonu da 5.10-2 bal yer davrayan. Davraş mənbəsinin çoğunqırlıqı 8 kilometre yetken. Liuzhou şehrinin ştabının 5. ayının 18. günü səhərdeki uxturuşuğu qarğanda, 5. ayının 18. günü saat 4-kice 13 korpus öy örülüp düşkən. 4 adam doktorxanığı apırılgan, ulanın hayatıgı xəvb yetmegən. 3 adam bilen alaqı üzülüp qalgan, 7000'dan artıq adam yötkəlgən. Yer təvrəş apıtı Yüzbərgən rayonda xəbərlişiş, tok, su, qaz bilen təminləş, qatnaş qatarlıqla normal yürüşü etibdu. Yer davrayandan keyin Goyan yer davrashga taqabil turish apatdan qutquzish qo'mondonlik shtabi ishxonasi jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish ministrligi davlatning yer davrash apti 4-chi darajalik jiddiy taqabil turish loyihasini yo'lga qo'yib xizmat korpusini darhol shu joyga yer davrashga taqabil turib apatdan qutquzish xizmatiga yetakchilik qilishga avatdi. Xabar berilganiga qadar shu joy 51 avtomobil 315 adamni yer tavrash apti yuz bergan markaziy rayonga qutquzishqa avatdi.
0: Stansimiz xabari. Yezigilik cho'ng o'lkisi bo'lgan Shandong o'lkisining ochliq umumiy mahsulot miqdori uda 5 yil 110 milliard chingdan oshdi. Bultirdan boshlab Shandong o'lkisi yezi igilikida havaray apti xavf xatarini yeniklatish mulozimati siniqi islohotini ilgari surib, yezi igilikida Avarayı apıtıdın aldın signal beriş uçur. Avarayı apıtıdın aldın signal beriş uçur. Tırgıcı emriyleştirdi. Hem de Cungo'nun ıslahat nek meydani mavzuluk alaydı xavrimizden. Etizlarga avarayı müdafiye kimi kiydirildi digen kısmı diktinladı boludu. Hazır Shandong ülkesi Zibo şehirdeki küzgü buğday dan tutuş mezgiliği kirdi. Zibo şehri Hıntay nayasının Tianjuang bazarı Shunshi kentideki depkan Lawen yan telefonu arkalık avaray tarmakları yollugan kelgüsü bir neçü günde kurgak sık şamal xavp xatırdın aldın berilgen 5. ayının 10. günüdün 16. günü geçe ademsiz uçkuda bir ketim pürküp 3'tün müdafiyelin işte 5. ayının 10. 11. külleri muhabık payt. 5. ayının 16. günüge barganda muvafık emes degen malumatla ve ala kadar yetekçi tekliflerini tapşır kaldı. Yezgilik avaray apti xayub xatırını yenikletiş mulazimeti sınıqı etiz erik başlardaki dikallağı nispeten toğra hem kımmetlik eskertiş uçuru hesaplanıdı. Açlık terik uçu dikkan lavungu nispeten kömü konaklı misal kalsak Xavp xatarını yenikletiş mulazimeti arkalık başkurladığan nişallık etiz bilen adetteki etiz

0: Çöpligen taratkulağının 5. ayının 17. günüdeki haberge karganda İsrailiye zonlisi Netanyahu Amerika zonktuğu Trump bilen şu günü telefonlaşıp İran'a kartılgan herbi hareketine kayıtı başlaş mümkünçilikini müzakir kılgan. İsrailiye taratkullarının İsrailiye'nin bir yukur derecelik emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça Netanyahu Trump bilen asaslıkı İran'a herbi zerbe berişini kayıtı başlaş mümkünçilikini müzakir kılgan. Bu emeldarının geçişçe, eğer Amerika İran'a karatkan herbi hareketini esliği keltürse, İsrailiye bilen Amerika birleşip hava ucumu kılıdıken. Amerika zonktuğu Trump 5. ayının 17. günü makalı ilan kılıp, eğer İran tezden hareket kılmasa, hiç nimesi kalmaydı o dedi. Amerika taratkullarının haberge karganda Trump 5. ayının 19. günü Devlet Xavipsizlik Komitetinin asaslık azaları bilen yığın içip, İran'a yeni bir ketim kural işildiş türünü müzakir kılıd iken.
1: Stansımız haberi. İsrailiye hükümeti 5. ayının 17. günü bir türlük yeni planını tasdikladı. Yani Şarkı Yerusalim'ga caylaşkan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yakın Şarık Palestin musafırlarını kutkuzuş ve kuruluş başkarmasının baş tabi turuşluk cayda İsrailiye Devlet Müdafiye Armiyesi muziği. Asker

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il Cungu bilan Laos diplomatik münasibət o'rnatganlığının 65 yıllığı. Cungu Yunnanın Kunmingdən Laosun Vientianğa şu günlə yetib bardığan Cungu Laos xalqara yolçular poyezinin oğuşluq qatnığınığa 3 yıl boldı. 2023-cü ili 4-cü ayının 13-cü günü qatnaş başlanğandan bu yan Cungu Laos tömür yolu xalqara yolçular poyezi tömür yolu xalqara yolçular poyezi qadım qatnadı. 120 neçe devlet ve rayondan kelgen Çigra halkıga yolucu 800 bin adam qetimden aştı. Yakında muhbir Lansan namlıq poyuzgı çıkıp, bu 1035 kilometrlik Çigra halkıgan tömür yolunu boylap, Cungu Laos arasıdaki altın yolunun kanda kılıp liniya boyudaki rayonlarının tərəqiyatıga kaydı türütkü bolğalıqı üstüde izlendi. Çüştün burun saat 10-55 minut ötkende Lansan namlıq poyuz Kunming Oğuzaldın asta asta kozgaldı. Səpər başlandı. Muhbir vagon arlap, Cungu ve Çet El sayahat ömekleri, Sodigerlerinin 10 neçi vagonuğa lıq tolğallıqını baykıdı. Şanghaylı kız Hanji Yin mındaqdıdı. Çigra halkıgan poyiz bək kolaylıq, mağı məndəplı mağılı boludu. O, hayacalanğın halda muhbirğa özünün səpər tizimlikini görsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosunun Langpirabang, Vanrong Qatarlıq bazır iştik şəhərlə yazılğan idi. O mındaqdıdı. İlgiri çet elgi çıkış bek avarçılık idi. Hazır bir uxlapla yitip paralaydıgan bolduk. Laos'nun Odumsay ülkesinden kelgen Manisa, Cungu'da okuatkan okuguchi. Onun yurdi Laos'nun şimalıdaki tağlıq rayonu caylaşkan. O mındaqdadi. İlgiri Cungu'u okuşkı beriş üçün yolda ne çıkıdı maşina almışkı doğru geletdi. Tağdaki aylanma taş yolda 10 saat sılgınıp mağattuk. Hazır çıgra halkıgan poyu.

El İkram gezdinin daimi turuşluk muhbiri bolu süpüti bilen Cungo'ya gelip, Cungo'nun memleketlik içki yığını, Japon tacavuzcılarına karşı uruş kalbisinin 70 yıllıkını hatırlaş, çoğun her bir parat Katarlıklarını haber kılışkı katlaştı. Kamhavi yine 12 ülkeni ziyaret kıldı. O begen haber, Cungo'nun namıratlıktan kutuluruş ötkülü ucum kılış, halk turmuşunu yakşılaş ve yezi kentlerini şehir bazarlaştırış terakkiyatı Katarlık başlayımlarını öz içi kalıdı. Sami Kamhavi mundaq dedi. Cungo'da biz emelge aşırış testeb kargan nurgun nişallarını emelge aşırgılı boludu. Cungo'nun tarihini okuş, Cungo'nun hazırkı ehvalını közütüp, yukurk söz arkılıp Cungo'nu tesvirleş en muhabbek deb karıdım. Sami Kamhavi monolanı bildirdi. Cungo'nun terakkiyat neticileri dünyayı nep yetküzdi. Cungo, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka paul türtki bulup, dünyanın öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda

Bundan söz çöçeklerdim mi küçlük? Özümden ziyaret geçirmişimle eslesem, Şizan'daki tağlık kentteki bir aile isimden çıkmaydım. Hükümetin kolluşu aslında ula bank karz poludun paydınıp, karhanıla bilen hemkarlaşıp, atı boğullarının öyünü pukravi konalgı özgertipti. Bu nurgun sayahatçın celip kılıp, mukim kırım ilip kepti. Şundakla bu bir aile kişilerinin turmuşunu zor derecede yakşılaptı. Yakın kılladım bu yan kamkaviye köpketim cungoğu berip geldi. Köşme çıkım kılış, elektronluk soda katarlık rakamlık inkılap dolgun edin, yeşil sepergi çıkışının künseri umumluş çıkıca, o cungoğunun terakkiyatının tezlişi vatkallıkını yes kıldı. Onun karışça cungoçu zamanı vilaştırış, miktarını aşırışınla koglış olmasın, belki tenpun terakkiyat üstü de izdiniş yoludur. O mındak dedi. Cungo'nun terakkiyatı da adem bilen tabiyatının inak bilgi ötüşüge ehmiyet berilip, maddi medenilik bilen menevi medeniliknin mas terakki kılışı ilgiri sürüldü. Bultur 5. ayda Kamkhavi Şincan'da ötküsülgen 2025 yıllık Şanghay

Aziz dostlar, programımızda almıştığımız olan vatkınla sen et sahnesi programımızı, programımızda her millet halkının nadir nokus müzikleri huzuruna at bulu atıdı. Hem de kırgızca nokuslardın yaşlık nokusunu kumu aramın lağı sunumuz.

klasik radyonun hocam. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu canlı işbirliği. Programımızın hat yazmayı özüm kelgin namlı nakşı bilen ahırlaştırımız. Hem Allah'a bekt, ahmet, salamet, yar bulsun.

Hayattaki barlıq acizlik ve mükemmelsizlikler herkes mu iktidarsızlıktan gelip çıkan numusluk iş bulmasın, belki kalbinin özüp yetilişideki muhim bir buruluş noktası. O, sizden mevhumluğunu kuguluşvatkan aldıraş kademlerinizden toxtutudu. Arkınızda karısınız, hakiki ve illik özünüzde görürsünüz. Hayatınız, manumuş vakitten başlap, sizden özünüz bilen bulgan teğimi çoğunur bağlanışınız sebeplik, bütünlüğe okşamaydığın yolu karakmanıdı. Hoş, kaderlik dostlar, biz bu katımkı Küyler Cemkahi programımızı Alimcan Hasan icrasıdaki Dost namlıq naqşı bilen başlayımız. Yaqtırıp anlığa etsin.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu kadimki Küyler Cemgahi programımız bu yerde ahırlaştı. Bu kadimki programımızdan muharriri ve riyasetçisi Raziye Temür. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selametlik, baxt, amet, hoşallık her vakit sizlerge yer olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Uçur Gözlükü proqramımızın yaxtırıb anışınlarına parçalımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurrahim. Qadərli dostlar, Uçur Gözlükü proqramımız hər düşənmə günüdən cümə günü gecə. Çüştün burun Beycin vaxtı saat 11 yerimdən, Beycin vaxtı saat 12 gecə, yarım saat bir vasitə çüştün ki, Beycin vaxtı saat 4 yerimdən, Beycin vaxtı saat 5 gecə, yarım saat təkrar anıtladı. Dostlarımızdan kızaklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık seti seti veriş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip boğan, yutturup boğan, ciddi uçurla bilen bizini təmin etişini boğan, ciddi uçurla bilen bizini təmin etişinin ünümlük paylanışını kızgını karşılarımız.

Kısık senilik telefonlarımızda telefonla kevic bu ağırlıkta kısık uçurlarını anlatımız. Akyer Oltrak rayonu da 5. kavetteki 95 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 199 0902 60 03.

Çokaytur yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç, soğut köçüden astı üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüngi icarı gibi yarıldı. Alakalış telefonu 159-99-33-78-59.

Yüzyıngın Çınğıltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarigi berildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

9 Eyderhatal Mahallesi'de 4 yığız öyü bar Korucay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metre cenobada. Odaklış telefonu 159 99 33 78 59.

Qağın Baxçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setildi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Qadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızda davamlaştırmaktayız. Bizim kızı liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik boyu ciddi setilidi. Alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Tömüryol Guangmin Huayan Ultraq rayonunda 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 119.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeng öy setildi. Ala qilish telefoni 153 49 92 20 92.

Şingfuçun tiyan Oltıraq rayonuda 17-ci qavatki 117 kvadrat metrlik yeni uy setildi. Ala qilish telefoni 133 19 02 70 59.

Yamaklık mahallesi 2. rayonda 3. kabattaki 70 kvadratmetrelik öy setildi. Ala kılıç telefonu 152 76 90 84 31.

0: Kırmızı Radyo Televiziya Stansısının Xanzu Tili Universal Radyosu ve Qatnaş Edebiyat Sənət Radyosunun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlayıcı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını Biriktirir Stansını ixtiyam başqoruşqa dair hüccetlerinin ruhini faal alğı siljetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Xizmeti yığınıda oturuğu koyulgan ixtiyamlaş tücüplə başqoruşunu gavdilendirip Baylıqını Biriktirir Kurulmanı tanışlayış Orullaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışqa, türkü buluşqa alaqıdır xizmət tələtlerini izçillaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumuz Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumuz Radyo Televiziya İstansının Xanzu Tili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz'den ibaret iki çastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi gününden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakti tanışıldı. Şu münasebetle alahide uhturuş kılındı. Qumuz Şehirlik Yuğurma Taratku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyli.
0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zic uyuşup, Jongochi zamani ulaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
2: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Katnaş bir hatalikini ki onumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
6: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
7: Ağladım. Qaytı qeyret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
2: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
8: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
2: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
8: Yoshligimiz urg'u vaqtda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
8: Tan terbiye azametleri batırlık bilen ilişti.
2: Topni 400 numarık verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu, hep belli.
8: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
10: Burnumuktan ıstan okuca, Tokyo'dan zapçaslağıca, emmisi kalbimdeki senle boyunları.
8: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının teorikidir.
10: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal vuzunu kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzu, kreş kılgıcıladın bulaydı.
8: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun meskuliyeti ve mecburiyeti. Meskuliyeti ve mecburiyeti.
2: Ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup afetten müdafiyeliniş, afetten azaytış, afetten kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetten müdafiyeliniş, afetten azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetten müdafiyeliniş, afetten azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetten müdafiyeliniş, afetten azaytış, afetten kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Әммейлән бихәтерлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақыныш иқтидарыны күчәп башырайлы. Вападарлық әммідің әвзәл. Яшамғаланы өрметләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшамғаланы өрметләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқуа güzel әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзақ қычы дауымлаштырайлық.

Cumha milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı. Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletini kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çim turaydı.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
2: Türkiye'ye bir sürü ve daha çalışan ki ve sınırlı bir sürü.
3: Tanrı 11.

0: 人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmayı arzu uyumuz için algı basınız.
2: Sosyalistik yadroluk kambat karşını yitildiriş ve emeldi körüstüş tükül cemiyetinden ortak mesuliyeti.
3: Rengdar çeşmele.
4: Rengdar çeşmele.
3: Hem de anlaydığınınla edebiyat sanat tipiriki Rengdar çeşmele programımızı.

oğullarının hemisi düğüdek can kılıp oynayışını yakışık gördü. Ben mi şunun içi de? Hepte ahırda mahallimizdeki tanıtışla daim bir yerge yığılışıp, nuskısı okşaşmaydıgan yumuşak okluk oyuncuk tapancılığa bilen iki grupuk bölünüp, sünni tak ve küçük ormanlıkta uyak buyakı yügürüp, kar telgü... Kar uyak buyakı yügürüp, kar telgü... Kar... Uyak buyakı yügürüp, kar telgü çömülgece keskin can kılışıp, taza bukadın çıkanda ondan canını ahırlaştırattık. Ben hem körümsiz hem vicik boğaşkım iken her kıtım can oyunu oynağında gerçi miltikimden küçü hiyeli zor bozumu lekin hemişe selbi personaj rolünü ilişki bekitilip kalattım. Bir kıtım top tek semirip ketken Linhao Yu'nun okları tüyap mağlup olaydıp kalan hem de menden bir neç kıtım okuyen bozumu yenili yenil yenigi tenbemezden optimatını manı tanılıp durup yukarı avazda kolonu kötür esir güçtüm dedi. Ben narazılık bilen odunşudum. Sen de okkan mıgan tursa neymiş ki bende teslim bol deysen. Hey, sen kino televizyonlardaki icabi personajlarının tizpikmez batırılığını köymeyen mi? Kim seni eski adamın rolünü alsın depto? Lin Haoyu şundak dep ağzımını tuvaklapla koydu. Ben amalsız iki kolumunu götürdüm. Kandaklı bulmuşsun, Lin Haoyu menden iyiyiz. Beden ağırlığımı menden 20 neçecin artık idi. Onun üstüge sınıfımızdan tenterbiye heyeti boğaşka özgü güçlü kayvisi ve tesir küçü bağıydı. Şuna onun gepini anlamasam bombaydı. Emliyette özüm burundan kokuncak boğaşka gep kısamı avazım boş çıkarttı.

Bazı mektepten kaytış yolu da dostlarımdan hayacan bilen erkel korkunuşluk hikayelerini sözlüğümle anladığımda korkunumdan keçisi uklagandımı kar besip çırağı yandırıp uklaydım. Dadam apamla beni yürekli kılış için az acır kınmadı. Ola beni dekil masiye, taekwondo, su üzüş kuruslarına belgen bozumu önümü anca yakışı bulmadı. Şuna Linkau yönem beni mezhir kılışı acepinlerlik emez bulup o dayım can kılıp oynadığımızda sen zade selbi personaj buluşku maskelesen, eğer sen icabi personaj boğan takdırdı mı amını asıyla kılısen de itti. Onun deginin mi hatası yok? Demesi mi, bazı oyun oynavatkanda, birisinin tuyuksız kolunu kötür dep varkırgınını anladığımda, gerçi beni demegen bozumu ihtiyarsız çıkı kolumunu kötürüp kalattım. Belki şununla könüp kalan bozsam gerek. Ama bir kişinin payda buluşu, Kudu oyun çıkpakının pürcünüsünü burap koyganı okşaş, ahırı bana aldığı sekreşki cesaret ve hareketlendirmiş kişi ata kıldı. O, mektebimizdeki er okutkuşu Go muallimiydi. Siz belki başlangıç mektepte er okutkuşuyla Kudu Sumuruk Bey'i, Bobriki ihnin müngüzüge okşaş nahayt kem kuşuraydı kalıkını bilişiniz mümkün. Onun üstüge, familisi Go boğan er okutkuşularını demeyle koyaylı. Biz bu kendin kem uçuraydıgan go muallim bilen ten terbiye dersi de tanıştık. Ten terbiye heyeti Linhoyu rahat, dikkat dep komandı berip, Katar'ın retkisiyle boğan bozma, ten terbiye okutkuçisi uzun güç görünmedi. Köpçilik, gangırap durganda, otları boy, kıskıcaş, ten erket kiyimi kiygen bir yaş, kuşkandak yugürüp kilip, sepnin aldı da turdi. O karmak hudi bir daşı okuğucusu okşaydı. Közleri çoğun bulması mı? Ama nurluk. Şige nahaydı illik hem cüşkün görünetti. O etrafı bir kur köz yügürtkendin kiyen külümsürgen halda. Heh, keçikip kaldım, keçirinle. Uxturuşunu bayamını tapşırvağandım. Silenin tenterbiye uxturuşunlarının tuyuksuz mücaz yokup bağışka, men onun orunda bu saatlik dersini ödümen. Familem go. Şuy go. Yani miyve xetedeki go. Bu famile bek olaydı, şundak mı? Dedi. Hakikaten olaydıyken. Ezelden biberva yürüdüğün Linhoyu külüp durup gep kısturdu. Biz keskin, cesur, yine çipar yüz, kongarca diyenlerdeki go hattını ögengen. Ama bu hattın mı famili kılıp işiltildiğini anlap bakmaktıken biz. Savaqdaşla parak kütkülüşüp çoğuruluşup getdi. Go muallim hapı bulmasdan, belki bizgi yenili illiklik bilen. Benim familem doğrusu da kim pırsat bosa yeni muzakere kılışamız. Hazır komandamla anlanla. Közünü yumup aşkıça onun çırayı sürülük tüsü aldı. Avazı tolumu caranlık hem heyvetlik idi. Bizini bir pes tayarlık erkete işletkendin kiyen. Go muallim Linhoyu'nun vaskütbollarını ekilişki buyurdu. Anden estaydil ülgü körüstüp bizge çoğun kadem taşlap top elip meniş. Şu kadem bilen gargı top yetiş katırlık, basketbol oynaştaki asasi maharetlerini ögetti. Linhoyu semiz boğaşkım iken, onun gargı top yetiş herkete hem iş kopal görünetti. Go muallim onunla kayıt tüzüş verip, kadem reytimi dikkat kıl, top ne elip mangan herkiten bilen, kadem reytimin uzara maslaşsın, anlısam koçu solu ögünü vetipsen, futbol herkitin maslaştırışını demesen mi çokun bilesen? Linhoyu hayran bulup sordu. Oy, koçu solu ögünü atkalıkamını kandak bildiniz. Sinip mes olunla da atanla bilen kurgan vişin topu bakken go, şu yerden bilgen. Go muallim külüp koyup, devamlık çöndürüp. Ben derski girişten buron silahını düşünüşüm gerek go deymen, dedi. Könlümde bu muallim, fakat bir saat başka muallimnin orunda ötüdüğen tenterbiye dersige nemi digen könül bilgen dep oyludum. Elbette, Linhoyu'nun koçu solu ögünü atkan işiden minin mehaverim bağıydı. O, men bilen bir terbiyeleş korusu da okuydu. Belkim apsa onu devamlı semirip getmezdik üçün onu usul sınıfı tizimlatkan buluşu mümkün. O, aslında latın usulü ögenmek çeken. Usul okutukçısı Linhoyu'nun beden şeklini közde tutup, onun koca usulü ögenişte solunu kandak oynaydı kalıkını men tekrar görüp bakmadım. Lekin onun ağzıdan nurgun kesbi atalgılarını anladım. Meslen, dereceden taşkırı mukum halet, Thomas, deniz taşbaksının oylanış katarlıkla. Ben hiyal deniz'e garık bulup ketkinimde tuyuksuz Linhoyu'nun. Go muallim, siz koca usulü oynayışını bilemsiz? Neminan toprak işgelgini bilemsiz? Diginini anladım. Go muallim külümsirep durup. Koca usulünü azıraksına bakan idem.

Vay, bak kaltıs baldı, deyip toğulup gitti. Linha uyumu kayıl bulup, siz bak kemterken siz, bu kandak mı selpel bolsun, hakikaten ustiyken siz, dedi. Ben könlümde, ko muallim hakikaten kaltısken, adet keten terbiye oktukçularının hemisi, gimnastika, yügürüş, top katarlık türlüge mahir geliyordu. Lekin koca usulü oynayalaydı Allah, onca köp emesdi o, deyip oyludum. Eğer siz mi bana okşayış ko muallimini ten terbiye dersilip, eğer siz mi bana okşayış ko muallimini ten terbiye dersilip yeri doğu deyip oylap kalan bolsanız, hatalaşkan bolasız. Çünkü çüştün kiyinki birinci saatlik matematik dersi de oylamagan yerden o sınıfımızdan aldığı külümsirgin içe bir dövü kitabını koltuklap hayati küçük dolgan halde payda boldu. Dersler köpçilik, yani ders olmuşup ten terbiye dersi ötüdüğün okşayı doğu deyip oylap nahayta hayacallandık. Lekin go muallim sınıf kirip bizni tinişinişki işaret kalandın kiyen nahayta urgulu kilip. Şunun burunki ten terbiye dersi de ten terbiye muallimgi yardım kalan idim. Emeliyette matematika benim öz kesbim. Bugünden başlayıp sizlerinin matematika derslerini men ötümen. Hemimizden öz ara öğünüp ortak ilgirilişimizini ümit kilimen. Biz kızgın karşı alımız. Linha uyu başlamçılık kilip çavak çaldı. Kalgan savaqdaşlarımı ekşip çavak çaldık. Bırak Linha uyunun matematiki neticesinden ezelden köngüldükidek emestikini. Hemişe 70 numar etrafıda çörgüleydi kalıkını bilettim. Go muallim matematiki derste tertip boyunca iş görmedi. O ders başlanışı bilenle bizden alınkı derste sözlüken bilimlerini tekrar kılışkı yedeklemezdin. Belki aldı bilen bir küçük oyun oynaşkı yedeklildi. Aldı bilen iki savaqdaşını Mumberge teklif kulaylı. Linha uyu batırlık bilen birinci bulup kol götürdü. Ko muallim onunla karab beşini lanıştıkandın kiyen yeni bir kur közü görüntüp. Yeni birisi ki kim çıkıdı o? Digeş bana tikilip karavatkan dakildi. Gerçi közlerden nahaydı mulayimlik çıkıp dursun o, yürküm yanıla ıhtiyarsız cıgıldap getti. O Mumber üsteledeki orun red tertibigi kargaş menin ismimle çakırdı. Enşen sen çıkın. Ben temtirginimce orunumdan durup sörelmelik bilen Mumber'in aldığı geldim. Hey ensermigen, bu oyun sana teskenmeydi o. Go muallim, belki benim intayın ciddileşkenlikimini görüp teselli verdi bu ay. Ondan iştininin yancıkıdan bir neçtal rengaran yaltırık sol yağı oralgan kempitini çıkardı. Ben de üçtal kempit bah. Bunun işkisi yumuşak kempit. Yeni biri katlık kempit. Hazır mensilagi bir daldım bir ay. Karış tarafından koledeki kempitinin yumuşak kempit. Ya ki katlık kempit işkenlikigi hüküm kıpıkınla. Go kıpıkınla. Go muallim kasten sırlık kıyafetki kervelip kempitini Linha uyu içkimizden alkınağı tutkuzdi. Eh gini, kaysanla tez hüküm kılalaysılakin. Ben kolumdaki kempitini mecip baksam yumuşak idi. Arka dili beşimini götürüp Linha uyuyu karsam onun içkinlip bir kararı kilenmeyi vatkalıkını baykıdım. Şunun bilen cevap tapkan dek bulup aldırıp dinep. Onun kolu dikisi yumuşak kempit, dedim. Linha uyu kudu işen güzkenmegende gözlerini çekçeyi tip durattı. Çünkü onun kolu dikisi hakikaten yumuşak kempit idi. Doğru taptan. Go muallim bana karab külümsürep.

razlık tepekurgu yetekçilik kısa, yani yerminen abstrakit tepekurgu mesul işgeligini köygin idim. Şu taptı men, eğer bu muallemden közü ötkür bulmağın bolsa, özümden logikilik tepekurgu mesul bulan çoğumun emden, aslında bunca ola terakki kıgalıkını baykımgan bulattım. Diyen oyga kep kaldım. Şunundan kiyen, men go muallimden matematiki dersini yaş görüp kaldım. Çünkü o dersdi bizgi matematiki bilimleri ve mesele iş mahartını öğütüplü kalmay, yeni daim kızgarlık meselelerini oturgu koyup, derskanın keyfiyatını canlandırıp yedetti. Meselen, jügürüş musabıksıya katmaşsınız. İkincinin aldığı çıkıp gitken bolsınız, ondaki siz kançınçı buldunuz. Sınıfta 9 çırak yenik, üçünü üçürvesek, ondaki yeni kançısı yenik, diyendek suallar idi. Gerçi men bu kıldaki kişini kaymıktırdığın suallarını bir kadar adli his kısam mı? Lekin köpçelik birlikte tahlil kıgaşka sınıfımız daha ait kızıp ki. Kuvan muallim bir kattem partla arası da aylangaş, bundak bir sualını çıkardı. Şu adam üç günde üç botulka su içse, ondak da 9 adam 9 günde kaç botulka su içiydi? Sınıf içi bir dille cimcetlik çömce. Sınıf içi bir dille cimcetlik çömdi. Savaqdaşlarının hemisi pişkeri yürgüzüş bilen aldıraş pop gitken de kılattı. Bir hazağıca hiç kim cevap bireydi miydi? Bu çağda kuva muallim benim yanımı kilip oylumğun yerden on kolumunu tatıp. Kolunu kütürüp cevabını da bakana dedi. Ben red kılamay amasız asla oranımdan turup eğiz acayip deyip duruşumga parti dişim linhavyu uçtum tut kolunu kütürüp talışıp durup. Ben bildim 9 adam 9 günde 81 potluk su içiydi o. 9 kere 9 81 potu demez mi? Dedi. He? Sualını estaydıl anlamam sen. Şundak mı? Kuva muallim külüp getip yanım ana karap. Ve savaqdaş enşinin cevabını anlap bakaylı. Dedi. Ben derhal zihnimini yığıp andın amalba avazımını yukarı götürüp. Üç adam üç günde üç batılık su içse ondakta bir adam bir günde üç bir ondakta bir adam bir günde üçten bir batılık su içi doğdu gen gel. Şuna üçten bir kısmını 9 adamki köpeytip yani 9 günkü köpeysek cemi 27 potulki işken buludu, dedim. Anladınlar mı? Bana bu hakiki akli tepekkor. Bırak. Kuva muallim yanıma kardı. Kuva muallim yanıma kardı. Bulupla çokum teşebbüskarlık bilen kolonunu götür. Özünge işen, dedi. Ben yeniş yenişlap peşimde lanıştım. Şundakla üstelinin yeni bir terpideki linhav yüge nezer saldım. Onun semiz yüzlerinden hıcıllak çıkıp durattı. Şundaktım o linhavyu dersini çükenden kiyen bana pişirilap. Gerçi ben doğru cevap yürenmesem o, yenili matematiki dersini yakış görmen. İlgiri ben ezelden bundak tuyuğudu bu bakmağın idem, dedi. Ben onun kıkarıp koyup, sen pekat ağzın dili yakış görsen, sen pekat ağzın dili yakış görsen o deyim ben. Şunca yakış görsen, matematiki neticenin tez götürülgenini köyümüdük o, dedim. Kondak mı bir sekrapla asmanı çıkılıp olsun, kuva muallim bana yarım kadem, yarım kademden mangandıla, ondan min kadem ilgirligil buludu dedi. Yani teki bunu kademkilerin hikmetlik sözü deydu. Yarım kadem degen neyme? Hey şunu mu bilmem sen? O günü ben öyge koydup olaydan tordun izlep baktım. Yarım kadem degen şu bir küçük kademken. Bu hikmetlik sözünün manisi bir küçük kadem. Bir küçük kademden algı karap mangandıla, ondan yıraklığa bağlı zor ilgirleşlerge erişkili buludu degen mani deken. Dedi. Ben ağzımla pürüştürüp. Sen öyge kaydıp telefonda oyun oynayan sen? Tayyillik. Bulanı tekşürüşke ne zaman vaktin bolsun? Dedim. Kuva muallim beni tekşürüşke buyruğan tursa tekşürmeyi heddim mi? Linhavyu temkillik bilen yeni koşup koydu.

İşten kinki birinci saatlik ders matematik dersiydi. Qo'ng'iroq chilinib, ko'p muallim burunqidekla tetik ve ruhli qolda sinib oldida paydo bo'ldi. Hurmat solimidan keyin ko'p muallim ders planini varaqlab, bugun biz deyishga men chidab turolmay qo'limni egiz ko'tardim. Ko'p muallim qo'l ko'targanimni ko'rib tamkin holda. Ha, Ayshan, sening biroz soling bormi? Deb so'radi. Men g'ayratga kelib o'rnimdan dars turib yuqori ovozda. Ko'p muallim, bu sizning eng oxirgi bir soatlik darsingiz, shundaqmi? Deb so'radim. Nurg'un saboqdoshlar hayronlikda menga, ondan ko'p muallimga qaradi. Ko'p muallim bir deb tingir qap turib qolgandan keyin kulimsirab turib, meni o'ltirishga ishora qildi. Aslida men darsni tushadigan chaqda ko'pchilik bilan xo'shlashmoqchi edim. Hozir saboqdosh Anshin so'rab qolgan ekan, men bu avval tushuntirib o'tay. Mening praktik vaqtim bugun to'shdi. Endi maktabga qaytib, o'qish bitkizish ilmiy maqolasiga tayyorlik qilaman. Bu ikki oyda sizlar bilan bilib o'g'inimga bo'libmi har biringlarning ilgirilganliklarini ko'rib, nihoyat xursand bo'ldim. Texim muhimi, sizlarni meni olg'a bostirdinglar. Shunga sizlarga rahmat aytaman. Deb sözünü oxirlashtirgandan keyin, Ko muallim, siz o'qish bitkizgandan keyin, yana bu maktabga qaytib bizga davomli matematika darsi beramsiz? Deb so'rdim. Nimdesam bula, belkim undaq bo'lmasligi mumkin. Ko muallim shundoq degach, muloyimlik bilan bizga ko'z yugurtib. Men chat rayonlarga berib, ma'rifga yordam berishni iltimos qildim. Anlasam, tasdiqlanib bo'pti. Sizlar belkim mening nemishqa cho'ng shaharda qog'im yo'qligidan hayron bo'lishingiz mumkin. Rostini aytsam, men boshlang'ich maktabni bir tog'liq kentda o'qigan. U yerning o'g'ini sharoiti nihoyat jafoliq. Har kuni maktabga berish uchun tog' daryolardan o'tishga to'g'ri keladi. Keyin nohiya bozoridagi o'tir maktabda, undan keyin shahardagi doshida o'qish jarayonida chat yiroq rayonlardagi nurg'un bolalarning taqdirini o'zgartirishda bizning yordam berishimizga muhtoj ekanligini borgan sari his qildim. Biroq men sizlarni aslab turman. Bizmi sizni aslab turmiz? Savoldoshlar, bas-bas ko'zimiz qiymig'on holda shundoq deyishdik. Bunodan keyin ko'p muallim bilan qaytib ko'rishmaydiganligimni o'ylab, ixtiyorsiz ko'nglim yerim bo'ldi. Bo'libmi, bir necha qiz o'quvchining yig'layotganligini ko'rib, mening yig'lig'im keldi. Ve köz canaklarım yaş kutaldı. Kandaklı bu musun? Oğul balı halgancı yaş döksü bombaydı de. İki aydın kiyen yazlık tatil yitip geldi. Bu günü Lin Havyu beni ve yeni bir neçe dostlarımızını can oyunu oynaşık teklif kıldı. Belki ilk hıkıtım o sebeplik imtihanda 5 numarım kemik betkenlikimden mikken Lin Havyu beni icabi personajla etirdiği kirgüzüştü için duru aldı. İjobiy personaj bo'lgandiki, to'yg'i o'xshashmaydi. Men raqibimning yomg'irdek yiqiyotgan o'qig'i qarmay, baturani kurash qilib, tiz pikmay olg'a ilgirildim. Jang 1 soatdan ortiq davomlashdi. Eng oxirida o'q tugiganda, men ig'ir yorlangan bo'lsam-mo, yanada tiz pikmay, mergan miltiqimni Lin Xoyuga tanglab, "Qimirlama, qo'lingni ko'tar!" deb varqirdim. Bu qitim u yavoshlik bilan ikki qo'lini ko'tarib, ondan bodak yuzetki tarlarını sürtüp etraftaki balalağa. Boldi, boldi, bugün hava bek ısık, canlı boldururak ahırlaş duraylı, dedi. Küçük dostla puadın çıkmağında kısımı yanılı onun teklifini anlap her tarafı tarıdı. Lin Havyu işkimiz, öge mangan yolda o bir nesini isige ağandak tuyuksızlığı sırlıklaştırıp. Ey, sana bir nes köstey, digeş, kalta işinin Kalta iştenin yan çıkıdan, yan telefonu

Radio anlayıcılar. Vaqt münasibəti bilan bizning bu qatimqi rangdar chashmala universal programmamiz mushada oxirlashdi. Bu qatimqi programmaning muharriri va yozuvchisi Bilaljon Qor, bas ol muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, salomat bo'linglar. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishaylik.

0: Чонхуа милләтенең ортак гәүдәсе иңене мустахкемләштән ибарат асасый линияны чын күзләп, чөнгөче заманивилашкан Шинҗаң әмәлиятенең яңа сәхифәсен җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бехатерлек иңене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыбын түгетәйлек. Бехатерлек юлын игилеп алмайлык, тосып коймайлык. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış bilimleri ve maharetini egilip bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyelim, küçeytelim. Pentekniki de yığınlık yaratıp, halık durmuşuna bakıt, saadet geldireyelim. İlim bende kızgın sayıp, ilim bende hürmet kılaylı.
2: Islah kılış, yığınlık yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyeli de çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişine hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgili süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natoluş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonu çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemen yerde apet kavupını başkuruş ve apetini her taraftan yenikiltiş karşını tuturguzup, apetini müdafiyeniş, apetini azaytiş, apetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, apetini müdafiyeniş, apetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, apetini müdafiyeniş, apetini azaytiş imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, apetini müdafiyeniş, apetini azaytış, apetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan apetten müdafiyeniş, hatardan saklanış iktidarını küçeyip başarayla.

0: Dostlar, bizning onlayn yoshlik programmamiz dushanbadan juma kuni kecha tushdan keyin bejon vaqti soat 6dan 7gacha bir soat bevosita shanba yakshanba hayit bayram aram kunlariga o'xshash vaqtda takror anglatiladi.
1: Shundoq anglovchilarimiz mushu bir soatlik bevosita anglash vaqtimizda bizning veyshin organ supimiz FM 1079 ga biz oldin o'rinlashtirgan naqshlar ichidan tanlab turib naqshining ismi yoki rap nomerini yo'llash orqali naqsh talab qilishinglarni qizg'in qarshi olamiz.
0: Shundoq.
1: Bundan boshqa yo'llarni meyotgan do'stlarimiz davomli turda o'zingizga ketayotgan yo'l bilaklarimni yo'l uchur yo'llashni unutmaysizlar. Bizning veyshin organ supimiz FM 1079 sizlar uchun davomli xizmatda.
0: Şunda onundan başqa dostlarımız Qumul şəhərlik yoğurma taratqı mərkəzimizdən əbdeytali Sılumi üyünə telefonuna düşürüb eləş arqalıqla Muşağın tılvatqan barlıq programlarımızını tordən bir vasitə anlayalı islə dostlar.
1: Şunda dostlar tolumu qolaylıq düşəmgən dostlarımız bulsanla düşürüb sınav görüşünlərini davamlıq tavsiyə qılımız.
0: Şunda

0: Hoşan Miram ana bizden dostlarımızdan uçurlar gelişki başlattı ha?
1: Şuna yaptı şu ablaca akamına uçur kep kalamı da hıyal kovatkandı. Rastigende kep duğum ona.
0: Eymiş şeyde dur yeşim talep kıldım iki de buyla atımız hem de.
1: Şu anla bakayla.
2: Salam salam riyasetçile. Karlı hıradiyo ağlıkçılar hem de uzman muşuluktu. Hayırlık bulsun şakas etseniz de. Ben programdaki 5. numaralık naksim talep kılay.
0: Bana. Dedik bu.
1: Oldu. Şeyde dur yeşim kavunda olsun. Şuna. İsmağız yezip ettik.
0: Buldu telefon saldırıp orulap yerimiz. Dikdiniz devamlı radyoda bulsun. Hani, radyo aldı da programımızda anlamadıkan dostlarımız devamlı türden akışladın. Talap talap kısanlar buludu.
1: Şunda ak. Şunlan Subatcan'ın salamları kaptı. Yakışımsızlar yasetçiler edipti. Teşli Subatcan.
0: Subatcan muştab nakış talep kılışını ulaşı otu da kaçan. Subatcan muştab nakış talep kılışını ulaşı otu da kaçan.

0: Hoş dostlar bana. Şunda kılıp tuncu bulup ablacan akımı subaca hukumuz katarlı dostlarının talepleri boyunca bizden merhum senetkarımız Mehmet Abliz akımız icrasıdaki şeyda dur yeşim namlık nakşini dostlarımızın huzuru olsun gam bulduk. Dostlarımız mı bu nakşini yaktırıp anlaptı. Onda sakip kalan nakşilerimizden tızımdaki niyet kızıştım olur. Mehmetcan dostumuzdan talepleri yitip geldi.
1: Karayımız Mehmetcan kayısı nakşını talep kıptı.
0: Muş Rena Roz'un nakşını davatı men. Rena Roz'un nakşını talep kılay deydi.
1: Buldu.
0: Ha, smoz hatırlap koyduk.
1: Şunda korundayımız ha.
0: Kani onda sakip kalan nakşilerimizden dostlar birinci numurda Kamerden Tursun icrasıdaki Bir Gül Yar namlık nakşımız ba.
1: İkinci numurda Rena Roz urulgan Danisi namlık nakşa.
0: Üçüncü numurda Enver Manlık icrasıdaki Yeni Deymedim Mu namlık nakşa.
1: Törtüncü numurda Ali
0: Yeni Deymedim Mu namlık nakşa.
1: Törtüncü numurda Ali İmincan

0: karşınız.
1: Onlaylı.
2: Hemen 3-4 numara atmaktan talep kolay. Ben böyle bir hava denem.
1: Yaxşı mana. Gelsin can dostumuz, gelsin cavukumuz. Üçüncü, dörtüncü numaralı naqşlarını tələb qalan buldu ya.
0: Buldu.
1: Siz namıda ixtimiz davamlı radyoda bolsun. Telefon səl turub uğurlar birimiz. Xoş dostlarında olsa, tələblədim bir nurulu vətduq əmdi. Bugünkü yaşlı səmiqə sahibimizdə, yəni qanda məzmunda, qanda temada dostlarımız bilən ortaqlaşı da qandımız qəni. O da teminin məzmunu, temini nem dedik? Nem deməkdir bugün?
0: Bugünkü temimiz dostlar, sizdən hər vaqt avar qılalaydıqan adımınız kim? Degen temi üstüdə toxtulub baqaylıq.
1: Şunda qılaylıq, hani onda olsa bu məzmunu alınğandın kinki özənlərinin təsirat göz qaraşlarınlani həm biz bilən ortaqlaşıcınlani qızğın qarşalımız dostlar. Onda bu bir üç məzmun bölüngən, hə? Onda o yetküzümüz, cümə? Bir mi? Üçsi, yəni işkili bir-birisi alaqadar məzmunla.
0: Üçsi, üç qıl.
1: Temini yoğurtu da işkilib, üç qılın. Temini yoğurtu da işkilib, üç qılın. Temini yoğurtu da işkilib, üç qılın. Anlaydı onda olsa. Birinci. Çikettim. Sizde mu? Boşundak duygu boğam mu? Sizden veyşin ve telefon alakı hatırınızda alakılışı dağın nurgun dostlarınız ba. Dostlar çembrekege birer nesi yollusanız yürek beri dağın ve baha yazdığın tonuşlarınız mu azamaz. Şundak duruqluk mu? Tuyuksuz ciddi işiniz çıkıp kalan da derhal kimge telefon kılışını bilenmeyi kalırsız. Arlışı dağın adamlarınız nait köp olsun mu? Ama korunmay durup yardım soruyalay dağalarınız sanaklıkla. Ondaqda etrafınızda birer kıyınçılık yolukunuzda şikilenmeyi avar kılalay dağın yakınınız var mı? Yakında bir televiziya tiyatrı gördüm. Onun da tasvirlengen bir kızının ahvali mağbek okşattı. Beycanlı turup kalan o kız bir günü tuyuksuz ağırıp kalıdı ve özü yalğız doktor xanlığı görünüp asmokol saldırdı. Asmokol düşüp atkanda onun acetki bağız gelip bir kolu da asmokol botulukısını götürgen içe asla menüp tazlıq uyu kekirdi. Ama her kanç kılıp mu iştinini yeşelmeyi amansızlıktın yığlamsırıp tazlıq uyudu ki natunuş ayaldın yardım soraydı. Sizden mi hoşundak keçirmişleriniz boğan mı? Ağırıp kalanda aciz teninizini söyrep özünüz yalğız doktor xanığı bağın. Hizmet ve turmuştan birer meselege yolukkanda nurgun kitin birerisini izlep muğdaşmakçı bulup telefonunuzu net 100 katlik uçur yazıp ama kimge evet işini bilenmeyi birbirlep uçur vetken. Yeninizde pul kalmağanda yakılarınız ne köylünüzden ötküzgendin bulup telefon kılgan ama eğzinizden çıkranmay temini başka yakı ötkegen. Bazı da biz özümüzge neymiş ki mu? Bunca özünü soraydıgan bulup ketidigan demen dep ketken buluşunuz mu mümkün? Ameliyatta özü berdaşlık biriş, başkalarını avar kılmasını tallaş, her göz mu hededen ziyada küçük bulgallıktan emez. Belki başkalar için mu asan emez gini, hem ademden özü yarışa kıyınçılıkı buluduğallıkını düşen geldikten dur. Başkalarına avarçılık tepi vermezlik, başkalarını asallıkçı avar kılmaslık, öz bitilişteki zürür derslikdir.
0: İkincisi, bazılarının deyişçe, hazırlıklı kişiler ictimai münasuvatki suz bulup, bazıda birer iğiz gəp neri biri bulsula, aradaki münasuvatki dəz gedirdikken. Hem de bir məzgil arılaşkan dinkin mecazi kilişenmizsə, üntinsiz yıraklaşıp gedişidikken. Şundaq dostlar buludu ki, texi tönü gün siz bilen kızgın körüşken bulsumu bugün uçurunuzga cevap kaydırmaydıgan. Hem de munda hizmettaşlama baki, Düşen bükünü, tiha, yeninizde oldurgan bolsa, seyşen bükünü oranının boş durgallıqını, onun hizmetin istiba verip, bire iğiz hoş mu demek etip qağallıqını baykaysız. Nemişka, bazı kişiler öntinsiz sizden yıraklaşıp gedidu. Nemüçün, yakın köygen kişileriniz sizge samimi muamil kınmaydu. Ameliyette, bazıda bu haqta oyuncu ola başka turup ketişinden talaş tatış kılıçdan hacet yok. Atırıp ketişinden talaş tatış kılıçdan hacet yok. Bir mezgillik münasuvatını ahırlaştırış belkim sizden yakşı bu muğalık için işidilla ahırlaşı belgilinip boğan buluşu mümkün. Konulanın naiti esil mundaq bir cümle sözü ba. Menfaatini dəb dostlaşsa, menfaat tügigende ayrılar. Küşlünüş üçün dostlaşsa, küçüdün kalğandı taqılar. Hukukunu dəb dostlaşsa, hukukdın mehrum bolğandı taşlaşar. Samimi niyet bilen dostlaşsa, dostluğu mängülük bolar. Demek, biz aradaki münasuvatını kandaq ornatkan bulsak, şundaq ahırlaştırımız. Barlıq məqsəd yoşurungan başınlışlarının həmisi, yılların ötüşü bilən mənpət tüpəylidən astasta yoxaydı. İnsanlar

0: Belkim hem her bir mezmunu okuğan vaktimizde adam başkaca bir duygulağı çöğüyü de bazıların əsləb qaldı oq belkim bazılarımız. Bazı vaxtlarda alaqlaşmalı xeyli vaxtlar boğan savaqdaşlarımız ne, dostlarımız ne veya ki uruq tuqallarımız ne işin da mı? Veya ki hem de kaçanlardan dur hizmettaş bulup keyin başka kesiple götkülüp ketken ya ki başka yaqlar ketken hatta ki biz bilen vaqtsız ayrılgan tonuş bileşlerimiz ne, uruq tuqallarımız ne bunda bir kino lentisi de köz aldılarımızdan ötküzgendek bulduk yo yana kolumuzda bunda sana bey tuttur her az aşına men kandal bir kıyınçılık yoluksam aşu he desem ait desem uyt dep aşu yenimde bulalaydıgan şunda dostlarımdan kançısı babu gitti he ya ki hazırgıcı aşında münasibetini saklap kilovatkan dostlarımı anç köp kanmaptı cümü edep oylavatkan dostlarımızın buluşu mümkün ya ki hem etrafıdaki muşu makalda eğitilvatkan her vakit her zaman meyli paydı menfetti bulsun meyli sizden hukukunuz bulsun bu musun meyli kulunuzda pulunuz bulsun bu musun küllerimiz kanda ütüvatkan bu musun her vakit sizden yeninizde ten turuş bir vatkan sizden ehvalınızın kanda aletti buluştun sizden ehvalınızın kanda aletti buluştun katli nezer siz bilen münasibetini üzmeyi hazırız devamlaştırıp kilvatkan şundan sadık dostlarınızın buluvatkanlıkını hem tesirini sel köz çanaklarınız sen nemlengen hem buluşu mümkün dostlar. Adem ne iş kılıp bir kıl uygusalı dağın mezmunla varken bunun için.
1: Dostlar bir kıtımlık mı şu birinci mezmunda abaysız digendik. Məlum bir nukti nazarını yakülle ve bunda işken de asli de bir hulasını çıkagan bulsak. İkinci mezmun ötüp yeni bir kıl hulası könlümüzde ayan bu atıdı.
0: Şunda.
1: Şun aşka bugünkü mezmun hakikaten hem de turmuşluk boğandı mı? Bizden turmuşumuzga hazırki muşu ictimai alaka kişilik münasibetimizde naidilki daim körülüp durvatkan bizde boğatkan bir psikik haletçi bu.
0: Şunda.
1: İlki siz bir şeyde okuandı mı işte deptuğu ilki palancık yaklaşı yakımız muşu geplerimini pustancık deyicu dert mu kimgi deyişini tapanmaya kaldığın ahval mı bizde bek köp uçuraydıgan bu piyeti hazırcı. Şunda aşka bizden oturmuşumuzga yakın boğandı mı tek bek mi yakın boğallık üçün şunda aşka tek mi bek təsir kıldı deyip oyludum ben cü.
0: Şunda
1: bir xil bizim yürek sözümüzde davatkan da gel dostlar. Könlümüz oyluqalarımızda
0: Hoş geldin onda olsa bu mezmunu anlığandın ki hem de her bir mezmunu anlığanda biz başkaca bir duyguladı bulduk hem de. Dostlarımız mı belki bunu anlığandın ki özgeci bir təsiratlığa bazı bir uyxiyallığa çömgen buluşu mümkün. Özanlarının alan təsirat göz qaraşlarından biz bilen ortaklaşını xalısanla bizim organ supumuz FM 1079 ile için hoşu bir saat bir vasıta alış program vaxtımızda hizmette dostlar. Kani onda olsa uçurlarınlarını yolu sağlığa buludu.
1: Şunda.
0: Uçurlarınlarını üzülüp kalmasın. Hoş onda olsa devamlıq durdu hem de taleplen uğurlamdık.
1: Şunda kılaylı vaxtımız az kaya tutup duydu mu dostlar?
0: Şunda bugün emmin akşakalı bir yaktın talep tutup duydu mu?
1: Şuna olubdu. Bir resim alıp kalmadı.
0: Bazay yaxşı bugün.
1: Emmisi aşı ikinci talep kayıske.
0: Birinci numaradaki Kamerdin Tursun icrası da Bir Gül Yağır namlıq nakşini bizden organ supumuzda subaca okumuz talep kıptıken top. Kani onda olsa bağırlık talep ilgileri ve radyo anlaştı usurumuz bilen birlikte. Kimden? Kani?
1: Kamerdin.
0: Kamerdin Tursun icrasıdaki Bir Gül Yağır namlıq nakşini anlaylı dostlar.

0: Hoşalmayramana taleplerini birbirlep uğurlavatımın şunda akılıp talepler boyunca birinci numaradaki Kemirdin Tursun icrasıdaki bir gül yarınamlık nakşını mı dostlarımızın o zorgu sunuğun bulduk dostlarımız mı bu nakşını yaktırıp anlap dua.
1: Şundayken dostlar onda olsa yine üç tane nakşımız kap kaldı. İkinci numarada Rana Roz orulluğun danısı. Üçüncü numarada Enver Menlik orulluğun yeni demedim mi? Onun başka dördüncü numarada Ali İmincan orulluğun. Eslime Katarlıkmış üç tane nakşımız var.
0: Şundan.
1: Hem de o şu Subatcan dostumuzdan talepleri boyunca devamlık. Üçüncü numaralık nakşın orundayımız. Üçüncü talepmiş nakşığı düşüp dikendik.
0: Şunda kılaylık hani. Onda olsa üçüncü bulup üçüncü numaralık nakşa Enver Menlik icrasıdaki. Yeni demedim mi namlık nakşını diktanlar sunumuz dostlar.

0: ھەقىقىي تەرەققىياتنىڭ ئۇل تېشى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ جان تومۇرى.
1: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. İslahat eçivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler ittifaklığı yakşı.

0: ot apitida oldini elish asos. Hayotlik hammadan a'la. Ot apitida mudofiyalanish engimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishli uskunalarni tokdan ayirib etaylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluğu yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluğu ki pilastırını peydak alalım. Sizin için ulan ne gidiyordu?

0: yaramlıq bolup Baturanı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yaratıp Dövdetnin universal küçünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yaratıp Halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pende kızgın söyüp İlim pende hürmet kılaylı.
1: İstikbaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, halaymakancılık, afet.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurca sosyalizmini kalıptın etraf kılışını, üzüksüz sosyalizmini kalıptın etraf kılışını, üzüksüz küçeyteyli.

0: Dostlar bizim bu programımız her düşenbe günüden cuma günü geçe düştüğün gün Beijing vakti 7-8 geç bir saat bir vasıta anlatılıyordu. Bizim Beijing organ süpümüz FM1079 bir saat program hakkımızda sizler için mülazimette.
1: Şunda anlıkçılarımız bu bir saat bir vasıta anlatışı vaktimizde bizim Beijing organ süpümüz FM1079'a özür kitu atkan yol bileklerdeki yol katına şahvali onunun başkama kaçılaş gaz kaçılaş punktlardaki ahvalladığın dostlarımızı haberdar kalışını kızgın karşılığımız. Onunun başka Naqş tələb qılmaq üçün dostlarımız yenə davamlı turda naqşının ismi yəki rəd nömrə naqşının ismi ilə oruluğu üçün ismini toluq doğru yolla şəkil arqalıq naqş tələb qoyasanlar buludu.

0: Dostlar, mana programımız başlanıbdı. Dostlarımızla uçurlar kilişki başlabdı. Şunu bilen Subatcan dostumuz yaxşım sizler yasacılar. Mən Muşuruz, Eziz Uruluşdiki usul pervanisi digən naxşini anlaymikin digən dəbdu.
1: Tıfımız yok mu? Subatcan.
0: Subatcan aldığın cümle günüm tələb qıldı bu naxşini.
1: Bak açıqken siz bu naxşıqa ya. Bu naxşı kəltürüb usul oynamısınız ya Subatcan.
0: Buldu. Da olsa aldınkı günü Ayxan Məşuq ne anlaptıken siz en ahırda şu muhabbiyatlı kaldığım bugün usul pervanısını koyup reyliydi mi?
1: Bunda usul teyya olunca mı? Usul pervanısı hazır ketti.
0: Müştep koyumuz. Usul pervanısını evet ettik.

0: Dostlar, xeyirlik səpər qatnaş qızıqlı nisi proqramımızını davamlaşdırıb atınız. Yoxurdum şu, Subatcan'dan tələb bu içə Usul Pərvanisi digən naqşını anlayıb, usullarını oyunu vağam bulduq.
1: Şundaq dostlar. Ona bulsa, mana dostlarımızdan şu yol uçurlarımı kilişki başlayıp doğaldı bilen Mehmetcan dostumuzdan ki uçurken karşılamız. Mehmetcan yukarıya yolu 4. başlangıçtan aldı diki signal çıraktan uçuru yollayıp diken tuh dostlar. Şarıktan garip ki boğan yolun işte azıraq dostluş bayken, ha, rahmet.
0: Rahmet, harmayızlar dostlar. Onundan başka, devlet kuruş Cenobi yolda mı dostluşlar bayken. Mahmutcan dostumuz, şu yol bölge diken tuh, bu yol bölgede şu azatlık şarkı bilen tutuşkan signal çırak. Yani bu şu rayonlu halık doktorhanesinden aldırdık ki signal çırakta şimaldın canı kuvağın yolun işte ama işte kımcık ki.
1: Hmm, şu peşinci başlangıçını aldık doğru geldik ya. Buldu rahmet sizge modavamlık sizden bu çorunuzu kütümüz armağaysız.
0: Onundan başka Adilcan dostumuz Tötkoç Sotkoç sizdiken de Tötkoç Sotkoçlarımı ilgiriki yokşay nait kaynak yolunun bir çetik maşallah tohtuğuluk. Turmaktılar tohtuğuluk.
1: Mat, onun başka babayhir dostumuz, halık yolu, birinci yol yollarından sürat küçür yollap diken tok bu yollamına ait ravan ke dostumuz.
0: Rahmet dostlar, harmağa isla devamlı küçür onlarını kütümüz.
1: Şundak.
0: Ve işin organ üstümüz, FM179'lar için devamlı mülazimet de edip dursak, yeni bir uçur kaptı.
1: Şart signal çıraktan kegen uçur kentok bu, bizim Abdursol dostumuzdan uçuruyor karşı almız. Rahat bağdan çıkan yolun üstte dostlar. Şerit signal çırakta. Maşin yakım köyüp dostluş bakı.

0: Dedim görüşmə bu.
1: Sel...
0: Siz sıxılma Çok... bilmə.
1: Yox, potansız mıdır? Şunu qəmi yavadım əmə.
0: Məsə, uruqdayma deyən sər tığımı aynı oldu ikən mən. Şunlar sıxı uruqdayma demək üçün dostlar, ha?
1: Şu bazı
0: uruqdayma da qıldısam, həl də qosanla buldu.
1: Deyil gəçi, bazı bir hayvallarımızdan qılıq. Ha,
0: hayvallar oxşu getdiniz.
1: Yəni, de, bazı bir hayvallarlıq. Adem kulaktın, hayvan tuyaktın semerler degen dek. Aşı, urgan çemirde kabir ayolla vaki.
0: Ben hem de tuyaktın degen gepemez bu.
1: Ya mı bazı yolla dişipim kip kalsız çoğun.
0: Paşlağla can kalma.
1: Uyuyor bir yerler kök. Paşlağla köke can kulağı yapma. Ha, oy.
0: Şunu da paşça kudur beni.
1: Çakçakçı mı dostlar bir yerde kök diyen gibi yok bir yerde.
0: Şimdi. Xeyf Allah'ım da Allah gitmesin.
1: Bozdu dostlar, dostlar, bir kaç kısık elan teşvik atla var. Elan teşvik atladın kim programımızın mezbolları davulun dışında?
0: Şimdi hak.

0: Yüzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralığı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadırlaydıgan yürekler. Açlıkını kadırlayıp ıstırapçılıkını red kılaylı.
1: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asasi liniyesini çın tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
2: İctimai mukimlik ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
3: Geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi. İmza atlayıp elbirlem. Alimen.
4: Kaslayman.
3: Alimen.
4: Kaslayman. Alimen.
3: Kaslayman.
4: Alimen.
3: Kaslayman. Oy. Ehliyet tağda gövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kere. Ulan ne gitti de kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
6: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak baharın eyli.
1: Kanunçuluk ruhunu evi çaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çın tutup, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'anı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pende kızgın söyüp, ilim pende hürmet kılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Toktan ayrı vetişki tekişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ocuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngıraylı.
7: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
2: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalay makancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüm.
3: Katarlık selkarmanla, bir katarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
8: Öyle yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
8: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
3: Balıların bir xətərliğini qoldab, həm bir yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
9: Kumul Radio Televiziya İstansısının Xənzotili Universal Radiosi və Qatnaş Ədəbiyyə Sənət Radiosunun anlatılış vaxtını tənşək doğrusudaki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Dövlət Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını Bərikdürüş və İstansını ixtiyam başqırışqı dair hüccətlərinin ruhini pahal alıqı silcətiş. Həm də Abdunum rayonluk radyo televiziya hizmeti yığını da otturgu koyulgan, ıxcamlaş, tüccüplep başkuruşunu gavdilendirip, baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışaş, orulaştırışını elalaştırıp, kanal çastotisini terakki kıldırışka, türkü buluşka alakadar hizmet taletlerini izçillaştırış, emeliyleştiriş için Qumul şəhərlik

0: Olimpiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyə Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz'dan ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026 ili 5. ayının 19. günü Seyşənbi günüdən başlayıb, Her günü seher saat 7'den, ertesi saat 2 geçip 7'den, ertesi saat 2 geçip seher saat 7'den, şu günü saat 24 geçip olgan vakitki tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uxturuş kılındı. Qumul şehirlik Yuğurma Taratku Merkezi, 2026 ili 4. ayının 23. günü.
1: Jonha milleti ortak gevdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

0: Allah aşkına da şükürsüz. Abdumobil heydigende terleyi sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci oranına koyun.
0: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bihater heydesini tanılan.
1: Bihaterlik emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Partiyanın Millet halkının kalbi partiyaya talpındı.
3: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.

0: Qadirlik dostlar, Qomul Radio Televiziya Stansi, Uyğurcha Universal Radiosidan alınış beriyatımız, anlavatqın ala stansımızdan beyvasta anıltılıvatqan.
1: Xayirlik sefer qatnaş qızaqlayan yesi programımızı anlatışımızı davamlaştırıvatımız.
0: Ha, təşviqatladın ki, qayt kelduq, Yasinjanın bir avazlıq uçurları kirib toqarşanınız, ha? Anlayılıq, ne?
2: Mən o tonuymən sizləni, bəkək boğda qoğun, tutun bir körsək. Koşu, ayağlı riyan seçilen bir kösakının yok.
0: Asılsızlık ayağlı riyan seçilen körpakısı varken.
1: Benim mi körpakınım yok ayağlı riyan seçilen?
0: Yasin Can, emisi bu Murat maksatlarınız mı? Uzun kubağımıgan kelgüste.
1: İdarek ya gelsiniz bu, emisini kürettiniz. Almira sizden el kürüp emisinin resmini birden birden köz koyattı. Kemekçi olsanız Almira ile alakalı için. Telefon numarayı 100.
0: Devam ba.
2: Leyli Mecnun, diyen nasıl intelep kolay koysasınız da anlayla ha, rahmet.
1: Bu da Leyli Mecnun, diyen nasıl anlayla ki.
0: Buldu rahmet, Yasin Can sizge mu? Palantur'un yolları kanakla uykut bördü bize. Onşalgan dek mu? Yeni şüphetli mi, yakı olu vatkan petli mi? Uçurbağın bu sonuza.
1: Alan turun yollardan uçurlar geç bu ağırlıkta ama şerçinin yollardan uçurlar yaptı. 11. turun aldı ki yol bölgeden maşine kimci klap kaptı dostlar. Ahmet Can'ın uçur ya. Rahmet Ahmet Can Hanım. Gayet siz devamlı uçurlarınızı güçtünüz.
0: Şundak.
1: Ahmet Can'ın bana Tianshan Cenab-ı Yolları'nın uçuruna verdik de Tianshan Cenab-ı Yolları'nın maşına kımıyor. İntayın azke yollara vanke dostlar.
0: Bolu rahmet dostlar mıgaysıyla onundan başka rayda dostumuz Gülün'e Şimal Yolu'dan uçur yolu yaptıken tok. Gülün'e Şimal Yolu'yı 8. oturuna aldıdın ötkendin kiyin ki aşı signal çırakçı boğan böleklerde maşına kım köp dostluş bakken ha rahmet. Onundan başka örgeç dostumuz muşu merhaba yol bilen Beycan yolları kesken signal çırakta muşur yolu yaptıken tok merhaba yolu signal çırakta sen maşını yakın köpeğe şu yukayının düşken bilekte.
1: Rahmet armağaysa dostlar devamlı uçurum lan küştümez.
0: Şunda onda olsa tümende Yasin Can'dan talepleri bu iyice Leyli Mecnun namlık nakşıdan huzurunaydı.

0: Boşuğurun da çıkardık mı?
1: Uzun zamanla ilgiri uçur yollugan bir Adem, Natunuş Adem bu kalaydı ki Adem de çıkarmadık aşağıda hat.
0: He buptu.
1: Hem de bir gün başlayıp Natunuşluğunuzda taşlamsız ya aslı yolu da çıkarıp çıketken gep mu?
0: Sayatla geldiniz mi? Ya?
1: Komul sayat kegen bulsanız kızgın karşı almaz.
0: Altın koy çıkıp yerim. Aşağı en yakın kızıydı.
1: Kızıydı ama bir yerim. Ha, onda olsa Yasincan'ın ki Palvantur'un o yollarının bana uçur var anlayla.
2: Sana yolla onçalını de. Sana yolla onçalını de. Dur vakit bu kadar. Şu vakta da izleymen. Makul makul. Görüşmem yok ki.
1: Ha?
0: Buludu Yasincan'ın aşkı. Yücemle pişip, öğrükle pişip, ona maske atıldı. Onun için üzümle pişip, o digendek bir rahatlar. Görüşeriz ha?
1: Buldu Yasincan'la rahmet.
0: Aldıraş gibi valla. Aşı. Şükür ülkeler de o şeydi bu valla.
1: Kabul emez gibi ha.
0: Bunu da devamlı programlarımız kulak silin parasyonu. Bu da seyahatle kegellerde telefon kısımız buldu.
1: Doğu yolluğu yarayımızda.
0: Ondan sonra siz şu 700 lira mezmanı 700 lira mısınız?
1: Sözge çıkıp okumam.
0: Vaktini çıkıp tutup.
1: Buldum.
0: Vaktimiz az kavatıdı.
1: Bunda olsa dostlar, bugün aç tokluk taksilağa karaganda tokluk şahsi abdumobullağın imişki cıkrak ot ketken anlap kalımız diyen temi üstü de tokluk bakıtken bize. Köpçülük bu galit adisini baykadım yok bölmüdük. Yeniymiş yeni inirgelik abdumobullanın özlükidin köyüp getiş adisinin tolisi muş ve şahsi abdumobullanın özlükidin köyüp getişi bulup bazada tekimi köp yeni inirgelik taksilağa sani cahette yeni inirgelik şahsi abdumobullanın neçesi köp likin özlükidin oteliş adisi yüzbegen yeni inirgelik taksilağa yok diyarlik. Ondaktan neymiş kıpında buldu. Taksi şoförlerinin köp kısmı peşkadam şoförlüğe hesaplandı. Abdumobil'de azıraklı bir normallık görülse ustamla hoşarı buludu. Onun üstüge Abdumobil'deki sim destisi, batarya, toku, uralması, katarlık köp hız apçaslarının ufbirişiden başka köp kısım şahsi Abdumobil'de ışıltılığa materyallar tekim asan konurap otalıdı. Yeni biri taksiyle sapınış adı liniyasına hizmet besim tüven, liniyada normadan artık yükbesi şahval görülmeydi. Adetki taksilanın bir hatarlık tekşürüş çalışılısı yeterlilik yokur bulup adette hatır bağlanı vaxtıda bayıqıqlı şundakla yok atkılı buludu. Şahsi abdumobullanın bir hatarlıkın tekşürüşte bir dek digüdek asıraş vaxtı kagende asıraş bilen billi elip birildi. Yaki adi asıraş elip birip bütün abdumobullanın bir hatarlıkın tekşürüşke sel karab kıldı. Bunun bilen bazı küçük mesele bağansır köpüyüp hatar bağansır iğirleşip anonikin özlükünün ot gitiş ihtimallıqı muşu taksiyeğe karğanda neçese eşip gitti doğu degen gibi. Hem de ne mücün şahsi abdumobullanın yeni energiyasının simcap dokları asalı konura badisi kep çıkıdı. Köpçülük abdumobildeki sim destisini biz adet işildiğinden toksimi edip oylus buludu. Biz daim işildiğinden toksimi de asallıkçı meseleyi görülmeydi ama uzun vakit koyup oyulgan toksimi de asas cihetin tatlışış konurap getiş ahvalları görüldü. Bunun sebebi şu ki elektrolla tok yoldaki hareket kılganda bir kadar hadisle yüz berdi. Şahsi abdumobilini daim tekşürüp asrap durmağaşka abdumobil içindeki simca

0: olmalıdır. Cemi mevcudat şer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Beijing vakti saat 20.
2: Hürmetli radyo amacılar, Çongane Teşvikat programımızın yaktırıp alışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo amacılar, bu katımlık programımızda aldı bilen tüzüm işençini çıngıtıp siyasi özellikini kan evci aldırış gerek mazoluk obzorunu anladımız. Her katımlık zor tarihi peyde partimiz, partiyanın icadi nezriyesi arkalık, bütün partiyede ideyanı birlik getirip, ögünüş arkalık, partiyan merkezi komitetinin arkalık, partiyan merkezi komitetinin Ülke ministerlik derecelik asas rehberi kadırlanan Partiya 23. Növetik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini ögünüş, izçilaştırış məksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımı da başvuci işi cempiyen muhim söz kılıp, 5 yıllık yirik planı tüzüş ve yolu koyuşunan bizden muhim siyasi özellikimiz işgelikini çoğunkur düşündürüp, Partiya 23. Növetik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının stratejilik oralaştırımlarını umumyüzlük, çoğunkur, delcaydı özleştiriş ve ilgileşini çöğürdüp, çoğunkur bayan kılıp, Partiyanın iqtisadi ijtimoiy taraqqiyotga rahbarlik qilish iqtidori va saviyasini kuchayib o'stirishga qarata aniq talabni o'tirg'i qo'ydi. Ham bundoq ta'kidladi. Partiya 20-chi navbatdagi markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini o'g'inish, izchillashtirishni uzluksiz cho'nqurlashtirib, ideyani texim yaxshi birlikka keltirib, qalb va kuchni texim yaxshi mujassamlab, partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashni tirishib ish qo'shirish kerak. 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yolu koyuş partiyemizden devletini idare kılıştaki bir muhim tecrübesi. Şundakla Cungoç Sosyalizm tüzümünden muhim bir siyasi özelliği. Başvuci Xi Jinping'in okuş başlaş murasımı da Türk paydalık buluş arkalık 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yolu koyuşta namayan kılınan siyasi özelliğini çoğunları yekülleb. 5'te çıntırış arkalık uzak emeliyat davamı yaratkan ve toplagan mol tecrübelerini yığıncaklap. Partiyemizden 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yolu koyuşku bulgan kanuniyetlik tonuşundan çoğunlaşkalıkını namayan kıldı. Barkılık, tarihi yüzün içine tahlil kılıp ve iyileb. Cungo bilen dünyanın münasibetini doğru bir taraf kılıp, türlük tarihi fırsatını mahiyarlık bilen çın tuttu. Ve onundan yakşı paydalandı. Partiya 20-ci növetik merkezi komiteti 4-cü umumi yığını, işki umumiyetini bir tutaş pilallaş istiratiyelik yükseklikiden, taraqiyat umumi vəziyetini dəlce aydı iğiləb, işki taşkı vəziyetini çoğunqır təhlil qiləb, devletimizin kəlgüsü 5 yıllık iqtisadi, ictimai taraqiyatını yukarı qatlamdan layihəlidi və istiratiyelik pilallidi. İşki umumiyetten 15-ci 5 yıllık istiratiyelik pilanına nəzər sasaq, biz partiyemizden uluqvar nişanı qalbigi püküb, Cunha milletinden 1000 yıllık uluqvar işlerigi iradı bağlab, Stratejik meselelerini mahirlik, aldın körerlik bilen ilgilikini tekim yakşı hez kılalayımız. Partimizden halkını yetekleb, devamlık işkicon mücizden yanı sahibisini bütüp çıkıştaki tarihi teşebbüskarlıkını tekim yakşı düşünelayımız. Yeni cüngo kurulganda muyankı küreş musabisigi nezer sasak, devletimizden 14-5 yıllık yirik plan planını tüzüp ve yolu koyup, uzak yıllar namıralık tutturup acizlap gitken yezi ilgilik devletinin terakki kılıp, dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdiki ayliniş, Hem sosyalistik zamanı vilaşkan kudretlik devletin umumizde kurup çıkış nişanına karab ilgirileş ne kadar müşkül, ne kadar kayserlik. 14. 5 yıl mezgili de Cungo iqtisadının umumi miktarı ilgirkiyim bulup 110 trilyon yuan, 120 trilyon yuan, 130 trilyon yuan, 120 trilyon yuan, 130 trilyon yuan, 140 trilyon yuan'dan eşip, o da 4 katım sekreşini iş koşurup, 5.10'dan 4.

0: Ilangandıla, aydınlaştırgandıla, ondan tonuş cahatta tekimi delce aydı buluş ne? Erket cahatta tekimi anlık buluş ne işe şorgılı buludu. Zamanı vilaşkan kesip sistemisi berpa kılışta, kesip sistemisinin umumi cahattan yükselişini işe şoruş gerek. Baş ucişi cimpiyen mundak takitildi. Erkaysa cayla, erkaysa sahale, orun bekitmesine delce aydı tepip, akıllışış, yeşillişiş, yoğurluş yönelişi dışın durup, seliştirme özellikini cari kıldırıp, yukarı tüven yakındaki kesiple öz aracıpsılaşkan, her kaysisi öz artıkçılıkını cari kıldırdıgan, okşaş yöneliş tükçeydiğen canlık vaziyetini şekillendirişi gerek. Bu kesip sistemisinin umumizdeki yükselişi törtkü buluş için emeliyet yolunu enik görüstüp edi. Zamanı vilaşkan kesip sistemisindeki tayanç del ilgar yazımcılık. 15. 5 yıllık yirik plan teklifi de ıhtısatını ravajlandırıştaki küçeş noktasını emeli ıhtısatkı koyuş için duruş oturgu koyuldu. Bu, yasımcılıkının muvaffak salmakını saklaş, ilgari yasımcılıkını zor küşbilen ravaylan duruşunu görüstüdü. Bunundan kırgında çoğunkır buluş, 15. 5 yıllık yirik plan teklifedeki türlük oralaştırmalığı karıda işinin taşkı görünüşünü hem mahiyetini düşünüp, hem nemi işgelikini düşünüş, hem nemi üçün işgelikini, kandak işleş gereklikini düşünüşünü görüstüdü. 15. 5 yıllık yirik plan teklifede çıkarılgan muhim hüküm, oturgu koyulgan icadi tedbirlerinin hemisi toluk delilleşten ötken. Biz hakiki türde toluk düşünüşümüz, tahlil kımayla karısıga kabul kılıp, çalıp olu bilinçten saklanışımız gerek. Zamanı vilaşkan kesip sistemisine berpa kılışta, yeni süpettik işlep çıkırış güçlerine başucu, yeni süpettik işlep çıkırış güçlerine ravajlandırışta, şarayet kıkarıp iş görüş gerekliliğini köp kıtım takitildi. Merkez ıhtısat hizmeti yığınıda bir kısım cayla emniyetke ehmiyet vermey, ekimi kargulacaya geçti. Başkalarının özek işliğini görüp, özümü işildi. Başkalarının yeni üç yıl kesbilen şoğulan kalıkını görüp, özümü arkada kilişini halimi diye deyip tenkıt kıldı. Yeni süpettik işlep çıkarış güçlerine ravajlandırış, en-envi kesbilensel kıraş, ya ki onundan vazgeçişti gelik emez. Plansız iş görüşünün, köpükleştirip yetişinin aldığını eliş, şundakla bir yıl en dizgili esil olmamasını gerek deyip gözetti. Öz cahinin baylık üstelikki, kesb asası, fen tetkikat şaraydı katarlıklarla asasen, yeni kesip, yeni en dize, yeni kuvvetinin terakkiyatı talaş karakterlik törtkü buluş gerek deyip takitildi. Baş ucinan yırakını közlep çoğukur oyunun işi de aval orun top, andın bikar kılıçten ibaret, sergeklik, temkillik, şarayet kıkarıp iş görüşünü öz içiga algan hakikatini emeliyatın izdeş usulü be. Bu bizne mevkanı emeliyatka koyup, pen teknikide yanılık yaratış bilen, kesipli yanılık yaratışından çoğukur yuğurluşuğa törtki buluşki itekildi. Bunundan karganda, delce aydı buluş, 15. 5 yıllık yirik plan teklifedeki törlük oralaştırmalardaki siyaset çekçigrası ve ölçümünü delce aydı ilgilep, kılış kıtıgıştık işini çokum kılış. Kılalaydıgan işine tırışıp kılış. Kılış kıtıgıştık bulmağın işine herkes kımasını işe şuruştan ibaret. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir oralaştırmaları, mevkanı bütün memleketinin terakiyat umumiyetine koyup tüzül, mevkanı bütün memleketinin terakiyat umumiyetine koyup tüzül, neliş karakterine iyi. Okşiş bulmağın tedbirle, tedbihlaş dairesi, ilgirleş telpi, yolgu koyuş vasıtsı cihette perihlik bulup, hemisini konkret ahvalga asasen yakşı iyileş gerek. Öğüneş, kanç çonkır bolsa, bile şunca inek buludu. Herkes şunç puhtu buludu. Biz katı boşaşmay, Xi Jinping yeni devir cüngoç sosyalizm ideyasiden kanuniyetini düşünüp, yönelişini aydınlaştırıp, usulunu ögünüp, akıl parasetini aşırıp, Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Jiğninin stratejilik oralaştırmalarını umumyüzlük, çoğunkor, delce aydı özleştirip ve ilgilep, umumluğunu kalıp küpüküp, ilgizde durup yırakı nezer selip, ögengenini emeliyatı işletip, biliş bilen kılıçını birleştirip, stratejiye cihette iradını saklap, taktiki cihette köngül koyup plan tüzüp, cesaret bilen cüngoçi zamanı yolaştırış kuruluşundan yeni vaziyetini yaratışımız gerek. Örmelik radyo anlıkçıla, şunun bilen bu katınki çunkanın teşvikatı programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, hoşvak bu ayısla.
1: Gözya tongyong yüyen, tiyen tiyen şüye.
2: Devlet ortak dilini künde ögüneyleyin.

0: fen texnika ixtisosliklarining bir gavda taraqqiyotini olg'a surib, ma'rif zanjiri, ixtisosliklar zanjiri va kasb zanjiri yangilik yaratish zanjirining unumli jipsilishini ilgari surib, fen texnika ixtisosliklari qo'shinini kuchli qilib qurib, fen texnika tuzilmasida isloq qilib, yangilik yaratishni cho'nqirlashtirib, baholash tizimisi va rag'batlantirish mexanizmini takomillashtirib, fen texnikada yangilik yaratish ekologiya qurilishini kuchaytirib, emgakni, bilimni, ixtisosliklarni, ijodiyatni hurmatlaydigan yaxshi kayfiyat yaratib, turli ixtisosliklarni Xinjiangda tadqiqot bilan xotirjam shug'ullanadigan, dodil ijod qila oladigan qilish. Partiyaning fan texnika xizmatiga bo'lgan umum yuzik rahbarligini kuchaytirib, bir tutash planlash va yuqori qatlamdan loyihalashni yanada kuchaytirib, fan texnika moliya selinmasini muqim oshirish mexanizmi o'rnatib, fan texnika tizimining fan texnika xizmatini tutish asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, partiyani umum yuzlik qattiq idora qilishni sijil cho'nqirlashtirib, yaxshi taraqqiyot muhiti shakllantirishga stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya orqali yetakchilik qilishdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujesi Chen Xiaojiang, avtonom rayonining raisi Erkin Dunyoz 5-oyning 17-chi kuni Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida aviatsiya tugini qurilishi taraqqiyot xizmatini tekshirib tadqiq qildi. Chen Xiaojiang munularini ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori saviyalik zamonaviy xalqaro aviatsiya tugini barpo qilishni tez deb Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli tarakki ega qilish kerak. Chen Xiaojiang Erkin Dunyoz Xinjiang aeroport guruhining butun rayonini boshqurish, tizginlash markazida aeroportni yurishtirish, boshqurish ahvoli tanishtirishini angildi. Qomandalik minoriga chiqib, havo qatnashini tizginlash, navbatchi aeroplanga qomandalik qilish, aeroplan o'rlashtirish va tangshab tizginlash qatorliq ahvollarni ko'rdi. Aql aeroport qurilishining ilgirlash ahvolini egiladi. Havo qatnashini boshqurish, buxralar aviatsiyasi, qatnash qatorliq tarmoqlarining mas'ullari bilan cho'nqir fikr almashtirdi. Xinjiang aeroport guruhidagi tanishtirishcha 14-5 yil mazgilida Xinjiang aeroport guruhi 186,935,000 odam qatim yo'lovchi, 1,208,000 tonna yuk va posilka to'shigan. Jumladan 2025 yilda to'shigan yo'lovchi yuk va posilkada qo'sh bo'lishni amalga oshirib, 54,073,000 odam qatim va 403,000 tonnaga yetkazib, 2024 yildagidan 12.4%, 34.1% oshirilgan. Bu yil birinchi faslda 12,525,000 odam qatim yo'lovchi, 78,000 tonna yuk va posilka to'shigan. Taraqqiyot hayotiy kuchi sijil gavdalangan. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish jarayonida munularini ta'kidladi. Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetish ko'rik beshi istiqomi bo'lishdek strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning zo'r strategiyasiga mulozamat qilish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, har millat xalqining aeroplanda rohat safar qilish ehtiyojini qondirishni cho'rdab, aviatsiya transportidagi turli xizmatlarni puxta ishlab, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga mulozamat qilish va uni kafolatlantirish. Aviatsiya tugunilik funksiya sistemasi qurilishini tezlatib, universal strollik qatnash to'g'rini mukammallashtirib, bo'shliq yipak yo'lini kuchayib ravonlashtirib, davlat ichi aviatsiya liniyasini o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan aviatsiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni kuchaytirib, sirtqi tutashgan, ichki qismda ravonlashgan aviatsiya liniya to'g'ri barpo qilib, xalqaro ashyo obrot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, aviatsiya transportining taraqqiy iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha avzal kasblarning taraqqiyotiga bog'liq mulozamat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yuqorishni cho'nqirlashtirib, Aviatsiya Asiya obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtali rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuman bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligiga yetishtirish. Ул әсләһә курылышының өнемене күчәп ашырып, нуқтылык аэродром пиланлап курышны күчәйтеп, юришлек әсләһәне мөкәммәлләштереп, авиация транспортын башка катнаш транспорт шәкле белән маслаштырып, юриштырып, универсал капалетләндерүш иктидарын үзлексез ашырып, сүнни акыл кошылган хәрәкәтне чөнкүр юлга куеп, акыл авиация курылышны тез алгы сүреп, тиҗарәт башкарыш иктидары ва мөлазимәт капалты сәвиясын үстереп, авиация транспорты эшләренең тараҡҡиятын күчлек тараҡҡийгә кылыш. Тараҡҡият белән биге кылыш. Тараҡҡият белән бихатерлек мәсүлиетен һәҡиҡи чыңытып, бихатерлекне башкарыш ва яшырын хәүфне бер-бер тәкъшүреп төгитишне даимлы канат яйдырып, бүтән җәрәйәнлек эшләп чыгырыш, юриш-төрешне тәшкилләш ва бихатерлекне азарат кылыш, башкарышны күчәйтеп, маһиятлек бихатерлек сәвиясын үстереп, авиация бихатерлеге төвән чекене катъи саклаш кирәк. Кадим кабин тәкъшүреп тадқиқ кылышка катнашты.
0: Әмди Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 9-chi turkumda bajarishga topshirgan ammo fosh qilgan 41 arziya delosini topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qiladigan delo yo'q. Buning 37-si telefon orqali, 4-i xat orqali fosh qilingan. Bu 41 deylonun 30-i Ürümçi şəhərinin, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Sanjiqhuzo Avtonom oblastının, 2-si Bayınqulun Moğol Avtonom oblastının, 1-i İli Qazaq Avtonom oblastının, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 19, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 4, ekologiyani buzğınçılıq 4, ekologiyani buzğınçılıq deylosi 1, başqı türdeki bulğaş deylosi 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü gecə 9 türkümdə nuqtılıq diqqət qılıdğan 22 deyloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 410 deyloni Avtonom rayonunun bijirşigə tapşırdı. Bunun 363-i telefon arqılıq, 47-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqi ərziyyət deylonları caylarının bijirşigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgirmi bu içə bijirlidu.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti bugun 79-chi qatimliq mudirlar yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish loyihasini Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-chi yig'inining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayon davalni suğurtısının kolaylıq həm tez çıxım qılış ıslahatını umum yüzlük alğa sürüb, rastçot qılış ünümünü aşırıb, 6 türlük çıxımını sekund içir becirişini əməl qaşırdı. 2025-ci yılının axırıqa qədər Şincan boyca davalni suğurtısının çıray tontub çıxım qılış kəsbini yolğa qoyğan tibbi doğru aparati 4102 yiyyətdi. Rastçot somisi 4 milyard yuandan aşdı. 4 milyard yuandan aşdı. Davalanış kapaltı idarisi küzetip ölçeş ve elektronluk rastçot kılış merkezinin muavin Ali İnjeneri Li Xaybin, Avtonom rayonunun davalanış suğurtısının kolaylık hem tez çıkım kılış sistemisinin derecesini umum yüzük östürgeliki. Keserlerden 6 türlük davalanış suğurtısının çıkım kılış usulü da 3 sekundtın 15 sekund kıça rastçot kılıp buluşunu emelga şurgalıqını tonuşturup mıdaktırın. Çıray tontup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret tört kıl çıkım kılış şekli azazına, tukallar hesabatı, ortak paydalını şekilde çıkım kılış mulazimet dairesini icadi kengaytip, davalni suğurtısının çıkım kılışından 6 türlük toplanma mulazimet sistemisi berpa kılıp, amini davalni suğurtısı ıslahatı elip gelgen kolaylıktan behirlendirdik. Hazır çıray tontup çıkım kılış kespi arkalık kimlik yok ahvalda köp kıl muhitta rastçot kılgılı boludu. Bir kod bilen çıkım kılış vakti 15 sekund içige kıskardı. Köşme çıkım kılıçta yan telefon arkalık torda numar algılı, ahtap şurgulu boludu. İnavet çıkımı kılıçta banka inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp keyin ahtap şurgulu. Ürümçi şehirdeki çoğu doktorhanalarda türlük çıkım kılıç şekli kesellerinin davalanışını tekmo kolaylaştırdı. Abdonom rayonlik xalq doktorxonasi haq ilish rasyot qilish bo'limining xizmatchisi Jang Ying tonishtirib mundaqdiri. Davolni sug'urtasidan chiroy tontib rasyot qilish terminali umum yuzlik qo'llanadi. Kelmasimo chiroy tontibla rasyot qila oladi. Bemorning oila tavasi tuqqanlar hisoboti orqali oilasidagilarga vakaltan rasyot qildira oladi.
1: Amdi go'zal Jungo safari sayyibimiz bo'yicha aytib beramiz. Stansimiz xavri. Devlet Ormançılık ve Otlak İdarisi yakında özgeçe ekologiyelik sayahat oralardaki tonci Türküm tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca 20 misal tallandı. Şincan, Komul, Yilun, Yardan, Devlet Geologiya Bağıtçısı tezimlik kirgen bulup, Şincan'daki bahalangan birden bir misal bulup kaldı. Şincan, Komul, Yilun, Yardan, Devlet Geologiya Bağıtçısı Dağhaydağı Menzir rayonunun yadroluk terkibi kısmı bulup, dünya boyunca kölümü en çok Yardan yer şekli giyge. Şundakla İpek yolda hazırgıcı baykalgan, insanlar oltıraklaşkan, harabilik saklangan birden bir Yardan topi. Bu yer yine Petro Zavur makanı bulup, dünya boyunca birden bir saklanıp kalgan 3 ölçemlik istiroluk Petro Zavur tuhumi ve törelme taş katmisi del Moşer'den kezilangan. 2022 yılı memleket boyunca tetkikat ögüneş lagır bulup bahalangan. 2023 yılı Jungo Ekspedisiya Cemiyeti tarafından devlet içindeki tonji halkara ekspedisiya bağıtçısı kılıp bekitilgen. Komul Yardan Dağhaydağ Menzir rayonu yürüştürüş başkuruş çeklik mesuliyet şirketinin baş direktörü Wu Chouyu 500 milyon yandan artık meblağ silip sayahat yol doğru ve sayahatçılar mülazimet eslehelerini mükemmelleştirgenlikini eğitip bundak dedi. Yadroluk sayahat yol doğrunu kurup çıktık. Şarkı Daravaz'da yani Yolgun Say, Şimali Daravaz'ın üç ornada sayahatçılar mülazimet merkezi var. Asasi sayahat yolu ve menzir noktalarını signal bilen kaplaş asas cihetten işe aşırıldı. Menzir rayonu Dönhuan, Turpan Katarlık çaylarını tutaştırıp rayon halkıgan nurgun esil sayahat liniyasını yolu koydu. Wu Chouyu geologiya bağıtçısının ekologiya koğdaş kızıl sızıkını kattık bekitip çöl ekologiyasını əsligi keltürüş bilen sayahatçılıkını etçinin tanpınlıkı doğrısı da izdengelliki. Bunun dinkeyin Jungo Yilun Muzeyi kurup tədqiqat ögüneş, sırlar üstüde izdiniş qatarlıq kəsib aletlerini beytidigallıqı əm mədəniyet sayahatçılık dayanıp ətraptaki yezgentlerinin kirimini aşırışıqa türtkü bulduğallıqını bildirip mundaq dedi. Geologiya bağıtçısı Dünya Yardan Yilun makanı markasını çördü. Yilun, Yardan, İpek yolu, ekologiya, fen texnika qatarlıq, beş türlük yadroluq mədəniyet başlayımısıqa asasən tədqiqat, ögüneş, sınaş dərisi gitsə dairini üzliksiz uzartıp, onu otur başlangıç mektəb okuqçıları yaxdırdıqan təbii geologiya dərisi hansıqa aylandırdı.
0: Stansımız xəvri. Növətdə, Dövlət Yolu 218-ci liniyası, Dövlət Yolu 218-ci liniyası, Nolik Quruluşunun 90%-dən köbrəki tamamlandı. Liniyanı 2027-ci yılıqı cəbbütküzüş pilallandı. Narat, Balğuntay taş yolu, İli Dəryası vadisi bilən korlunu tutaşdırılan mühim yol bolub, Künəs nahiyasından Narat bazardan başlanıp, Xıcan nahiyasından Balğuntay bazarda axırlaşır. Umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Koş yolun işlik 4 avtomobil yolu boyunca 1. dərəclik taş yol ölçümü boyunca yazılıdı. Hazırga kadar tör 1. toxtan bölgədə quruluşun 85%-i tamamlandı. Narat, Balğuntay taş yolu 1. toxtan bölgə törünün muavin direktori Qau Lılı muxbırğa mındaqdırı. Liniyadaki tonel tutaşdırıldı. Hazır qoşumça quruluşunun nuxtalıq alğı sorvatımız. Yol yüzü, katnaş bexatarlıqı, kökertiş ve tonel transport motor punkti qatarlı quruluşlarına başladıq. Bu türünün 1. toxtan bölgü Narat Dağlıq Mənzırı rayonada bolub, məşğulat dairisi intayın tar. İki tərbini tağı gəvdisi uğrab durulduğun bulğaşqa, quruluşunun qiyillik dərəcəsi yuqri. Gavlalı tonuşturup mındaktırı. Başkuruş tizgilleş mesuliyetini çanıtıp, kuruluşka teşkilleşini elalaştırıp, adem küçü maşına kuruluş materyalini bir tutaş pilallap mazlaştırıp, süpet bir hatalliki kızıl sızıkını katlıq saklap, tarmak işler tiplerini

0: qalardan kirimini köpeytişke haqiqi kabalat qilimiz. Çöçek şehri Emil Yesi Leuşan kentindeki konaklıkta etiz pervişi Mayıs mezgilde otaş keserlik aşaret zininin aldığını iliş tezgirleş baskışı kırdı. Dehqonlar texniklarining yetakchiligida yovu o'tchaplarni yo'qitish va asharat zinining oldini olish to'g'risini ilmiy usulda pirkidi. Kent aholisi yin uyda mundoq dedi. Yaxshi uskuna, yaxshi texnikaning turtkisida yer terish nihoyatda osonlashdi. Bu yil ko'mi qonaqdan yaxshi o'sil ilishni orzu qilaman.
1: Stansimiz xavri. Hozirda Lopnur kendri maysisini qumliqqa ko'chirib tikishning eng yaxshi mezgili. Lopnur nayyası yakından buyan tekli makan konuqda Lopnur kendri mayısı tikiş hizmetini kanat yaydırıp 28 milyon tüp Lopnur kendri mayısı tikişini planladı. Tekli makan konuqının Lopnur nayyasırki tizgilleş rayonada işçiler elektr turizmi ornatış, temetip soğrı şilankısı yatkozuş, Lopnur kendri mayısılarını köçürüp tikiş bilen aldıraş idi. Lopnur nayyası bu yıl Teklimakan konuqda 20 mamu yerge sün'i usulda Lopnur kendere tikiş. Yer şekli, tekşi, kumbarhalarının perqi bir kadar küçük bulgan yerlerini merkezlik tüzleşini pilaları. Teyrikçilik karhanısı, Şincan, Jichuan Kangnun, Yezi İgilik Pen Teknika Çeklik Şirketinin mesulü Zhou Yunfeng muhbirga mındaktırı. Teyrikçilik zelga mındaktırı. Teyrikçilik zelgi bu mənbəsik asasən çatqal bilən ot cöpni birləşdiriş şəklədə Lopnur kəndiri və sök-sök tikib, borandın müdafiyələnib, qumni turaqlaşdırdıq. Hazır ot cöp katəkçisi borandın müdafiyələnib, qumni turaqlaşdırış, boran sürətini astılıdış rolunu cari qıldırıb, tikkən yepinci özümliklərimizdə qoğdumaqda. Lopnur kəndiri qurğaqçılıqqa, şorğa, qum boranğa çidamlıq bolub, qumluqda borandın müdafiyələnib, qumni turaqlaşdırıdığan yerlik özümlik. Köçürüp tikkendin keyin tutuş nisbitiga kapalatlık kılış üçün ormançılık ve otlak tarmakları Lopnur kendri maysıllarını parnikta merkezlik yetiştirişke bütün ceryallık yetekçilik kıldı. Lopnur nahiyelik ormançılık tekniksini umumlaştırış merkezinin inceneri New Jian Chiang mundaktırı. Hazır, memleketin her kaysi caylardan 114 kıl sortini topladık. Borandın müdafiyelenip, kumni turaklaştırıp, nacar şaraitka taqabıl turuşka maskeladığan Lopnur kendri sortlarını özümüz tallab yetiştirdik. Lopnur nahiyası yana Lopnur kendri baylıqı evzellikige tayinip, Lopnur kendri hesri pişiklaş zavudi, kolloid maddesini çıkırış zavudi qatarlıqlarını kurup, kesip zancırını uzattı.
0: Stansımız muhberi Tanşu Eçen haber kıladı. 2026 yıllık 18. May Xalqara Muzey günü Şincan Asan Meydanı faaliyeti bugün Aqsu viloyati Baynahiyelik Muzey'de ötkizilip, Şincan Muzey işlerinin terakkiyatı doğrusu da doklat ilan kılındı. Medeniyet yadıkarlıkları Muzey sahesindeki köptürlük muhim neticeler ilan kılındı. Faaliyette Şincan boyunca en çok nahiye derecelik Muzey Baynahiyelik Muzey resmi içildi. Muzey'da sapıl buyumlar, mis buyumlar qatarlıq köpxil törünü öz içik alğan miladiden ilgirke mədənilikten yuan, ming, çin sulalıları gece bolğan məzgilge təvə bolğan 736 parça yürüş mədəniyet yadkarlıqı körgəzmi buyumu körgəzmi kılınıp, bayının qadimki küsən mədənilike yadroluq rayonu, İpek yolu otur liniyasıdaki muhim tügün buluştak tarixi tomri toluq namayan kılındı. Aqsu viloyati Baynahiyelik Muzeyining başlığı Feng Yang mundaq dedi. Biz madaniyat yadigarliklarining qo'g'dig'ochisi bo'lib qolmay, texmi muhimi tarixni bayon qilguchi, madaniyatni tarqatquchi. Buningdan keyin muzeyni supa qilib, muzeyda saqlanayotgan madaniyat yadigarliklarining qimmatini chuqur qezib, boy hikoyasi, Kusan hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlaymiz. Faaliyet yana memleket boyunca muzeylardaki 10 çok körgezme nadir eserlerini tanıştırış. Muzeyda Jongo'nu çüneş başlayımızdaki körgezmeni tanıştırış kadarlık köptürlük medeniyet yadıkarlıkları muzey neticeleri ilan kılındı. Abdınım Reyluh

0: Bakın ilgiri sürüştiki muhim supağa aylanqalıqını eğitip mündaq dedi. 2025 yılı Abdınım rayonundaki her derecelik muzey, hatırı saraylar cemi 16 milyon adam kitimden artık görürmenini kütüv aldı. Bunun içi de yaşlar, ösmürler 4 milyon adam kitimden açtı. Köşme muzeylar yıl boyu Yanşan'ın canıb şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asası katlan mehallerine çoğunkır çöküp, yılga otri hesaplan 3000 meydandan artık pahaliyetini kanat yedirip 1 milyon adam kitimden artık mulazimet kıldı. Muzi Şinjan hikayesini bayan kıladığan, Jonghua medeniyetine varislik kıladığan Jallıq Dərisxanığa aylandı. Xalqara Muzi günü mezgili de Şinjan'ın her kaysı çayları mas kademde 300 meydandan artık təşviqat pahaliyetini kanat yedirdi.
1: Stansımız Xavri. Kuça Küsen Muzi'yada rakam teknikisi 1000 yıllık Küsen medeniyetini canlandırdı. Ekskursiyacılar bu yerge kelgende eynek körgezme işkapıgı tızılgan medeniyet yadıkarlıqlarını körmezdin, belki tutkili, alkıp ötkili boladıgan zaman, makan, sayahitini baştın keçireleydi. Küsen Muzi'yada ekskursiyacılar pekat VR közeyniki bilalla 1000 yılını alkıp ötteleydi.

0: təşviqat qollanması, nəx meydanda çöndürüş qatarlıq şəkilləri arqılıq xizmətçilər şəhər ahalilərge su tejəşkə dair qanun nizam siyasətlərini umumlaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda kəsbi xadimlar su bilən təminləşkə kapalət qilish, su tejəş texnikisi, ölçəş əsvabi qatarlıq məzmunlarını çörfniksi, ölçəş əsvabi qatarlıq məzmunlarını çördəb nəx meydanda Her millet amını su tejeş hareketini güzel kumul kuruştaki anlık ameliyatka aylandırışkı yetekledi. Şehir ahalisi gavguyurum mundak dedi. Köpçelikden bunundan kiyin cümekni çınırak etişini, suni boluşuk işletmeyi tecişini, ala kadar tarmaklarının köprek teşvik kılışını ümit kılımın.
1: Stansımız haberi. Yakınkı yıllardan duyan İvırgul Rayolluq Cemiyet Amallığını her tarafıma tüzeş merkezi yeni devirdeki Fıngçao tecrübesini çıngdırıp ve onu ravajlandırıp köp tarafının baylıqını ünümlük biriktirip ammının ziddiyet macerallarını halkılışta en köp bulğanda bir kıttım katırışını işkaşırdı. Bugünkü günde bu yer her millet ammının baş kıttımcılık endişlerini halkılıştaki aldın tallaydıgan subuk aylandı. 5 ayının 11 günü özgertilgendin kiyinki İvırgul rayonluq cemiyet amallığını her tarafıma tüzeş merkezinin her qaysi iktidar rayonları eniq oralaştırılgan ve ayrılgan idi. İvırgul rayonluq cemiyet amallığını her tarafıma tüzeş merkezi torda kod savma qilish, tor sırtıda köznekte qubul qilish birleştirilgen bir köznekte qubul qilish mexanizmini umumyüzlük yolu koyup, sot mehkimizi, teptiş, qungan, ədiliye, turalgu ve şehir yazı kurulishi, adem küçü baylıqi ve ictimai kapalet, ayallar birleşmesi qatarlıq köp tarmaqlar, daim turuş, növetleşip turuş, belli turuş usulunu qolunup, adi dava taleplarini nəx meydanda becirip, mürekkep macerallarını köp tarmaq birleşip, becerip bir işitin kırıp gam endiştini halas bolishni işitin kırıp gam endiştini halas bolishni haqiqi isqa şurdi. Bu yıl kirgendun duyan rayon yezi iki de her tarafıma tüzeş merkezleri türlü sidiyat maciradın 3400 necini kubul kılıp becerip halkılış nisbitini 95.13% yetgözdi.
0: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, Mesul muhariri Mikray Ablan. Nazaretçi Mubarak Ahmetcan, Xeyrinsa Tahir bilen Ahad Abdurrahim anlattı. Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
2: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
3: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilenici tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait delolağa zərbi bir eyli.

Radio anlıqıcı dostlar, anlavatkan anlar. Komul Radio Televiziya Stansı'dan anlatılavatkan Qoğullıqtiki Paranlar programımızı. Dostlar, programımız düşemeden cümleyici olan normal hizmetkilere de beyce vaxt saat 10'dan 11'e geçe bir saat beyvasta anlatırdı. Keş saat 9'dan 50 minit etkendi bu saat tekrar anlatırdı. Şen bir ekşen bahiyyit bayram günlerde de muş vakitlerde tekrar anlatırdı. Dostlar, tümende dehkan çarıkçılar için anlatış sahibimiz boyunca kaptarlardaki mikro ilmet yetişmezlik keserliklerine diagnoz koyuş ve onu davalaş doğrusu da savat anlığa. Birinci tümür yetişmezlik. Tümür, hemoglobin, kromatin ve bazı tokulma fermentlerine təşkil kılgıcı mühim tərkib. Normal əhvalda asıllıqçı tömürkemlik əhvallar görülməkdir. Ama ösbi tiliş məzgili, tuxum tuğuş məzgillere de tömürge bolğan ihtiyacı aşıdır. Şundaqla parazit qurt kəsirlikleri görülgende, üçə yılının ozuqlu sömürüş iqtidarı tozqılıq uçurğanda tömürünün tənqi sömürülüşü azıyıp tömürkemlik görülüdü. Kaptarlarda tömürkemlik görülgende tumşuq, tırnaq, qatarlıq, tüksüz cayları okurup iştahasızlanıdı. Özşi astılaydı, payları parkıraqsız buludu. Yığırlaşqanda nəfəs qiyilleşiş, yürek tez soğuş, immun tüt ixtidarı tüvəlləş alamətleri görülüb, qan yetişmək ölüb getirdi. Oldun eliş davalaşda hər bir kaptarga künigi bir qatım 0.6 gram tömür sulfettin, o da 5 gündün 10 gün geçe bəgəndə ünümü yaxşı buludu. İkinci miskenlik kesili. Misken boğanda kentin metabolizmi təsir göçüraydı. Mis bedende kan kızıl aksının bir kişiye zorun maddesi bulup tömürünün bedenki sömürülüşünü ilgir sürdü. Mis yetişmegende kem kallıq, iştahsızlanış, hazım kılışı, kalayma kalış, katarlıq kesillik alametleri görüldü. Bunun aldın eliş davalaşta mis sulfat toluqlısı buludu. Üçüncü kobalat kemlik kesili. Kobalat hayatlık kem boz bulmaydıgan kan kızıl aksının şekillenişi ve metabolizmi zorur boğan mikro ilmit. Kobalat yetişmegende vitamin B12 bedende birkelmey, nervus sistemisi ve işkacartış sistemisi kalayma kalışıp eğer derecede ozuqlıq yetişmezlik alametleri görüldü. Kobalat yetişmegende kemkanlıq, payları parkırmazlıq, mağdursuzlanış, köpiş iktidar acizleşiş, başkalarının öz bitilişi, astılaş, qatarlıq alametleri görüldü. Bunu davalaş ve aldın enişten 0.3%'lik kobalat xilor suyuqlıqını her bir kaptarga 0.15 ml'lerini bir kaptarga 0.15 ml'lerini tasib oldu. Törtüncü sinik kemlik kesili. Sinik herkıl ziraat dalları ve bazı miyvelerde köp buludu. Normal ahvalada kaptarlarda sinik kemlik görülmeydi. Ama öz bitilişinin məlum məzgilide sinik kıboğa ihtiyacı eşip, nisbi halda sinik yetişmezlik görülüdü. Başkalarda sinik yetişmegende iştahası tutulup özüşü astılaydı. Pay kanatları yaxşı yitilmeydi. Payları çürüküşüp oğay sunudu. Büdür buludu. Nesillik kaptarlar yumuşak şakallıq, ya ki nepis şakallıq tuxum tuğudu. Bunun aldın eliş ve davalaşta

Adı bulup meyveni qoğdab su tərkibinin parğaylışını azaytıb kesellik bakteriyalarının kırışının aldığını anladın. Meyve çığının mükemmel buluşu lənmeyinin yeni ikeligini düşündürdü. Uzaq vaxt turup qalğın lənmeyde bu bir qavet qırıv astasta yoqab ketidu. Ak qırının tərkibi asaslıqı oleanolik kislata bilen ursolik kislatadan ibarat bulup bunundan başqa yana bəzi alkogol ve ester türdeki maddalarımı ba. Dikkat kılış qıtegişliki şu ki bu maddalar suda erimeydi. Suda adıyla yuganda bu maddalarını yuyup çıkırat gibi olmaydı. Eğer rastalı küçük yuyup çıkırmazsak meyveni bozuk koyuşumuz mümkün. Yegende pakiz suda adıyla çay kılası buludu. Kronu sürtüp yuvatışının işkandak zorunluydu yok. Köz dış. Meyve rengi. Kök sözünün rengleri tekşi, meyvesi yumulak.

radio anlıqçı dostlar. Programımızdan axırda bilivələn səhibimiz boyunca qısqı savatladın sözləb verimiz. Bədəninizdə tügünçü barmı? Bədəninizdə tügünçü payda boldu mu? Düyüstürdükü meyvələ, şənca, mamqab, tügünçünü yoxdurduğun köktat meyvə dəb atalğan bu təbii yeməklərinin həqiqətən paydası barmı? Sütbəz tügünçüsü, qalqansıman bəz tügünçüsü, öpkü tügünçüsü qandaq payda boludu? Olanı qandaq yoxdur gərək? Cüzdürdeki meyveler. Cüzdürdeki meyveler hoş bıraktırdaki meyve köktatlığı tabi. Mesela cüzü onun meyvesini istimal kıl bulup lakanmay, cüz posti, cüz yipçileri, cüz uruki, cüz yopurmağının mı belgelik doğruluk kama tabi. Cüz postadan yasalgan çinpi. Bu yan haydab belgamını boştudu. Cüz yipçileri belgamını boştup tomurlanır avallaştırdı. Cüz uruki belgamını tügütüp tügünçilen yoktudu. Cüz yopurmağı, süt bezi keselliklerini davalaydı. Tügünçilerini yoktudu. Şuna cüz durduğuyla yel durup kalışı görünerlik boğan kişiler topunun. Mesela süt bezi ösüp kalış, süt bezi tügünçisi ve kalkan sıman bez tügünçisi ağırlıklarının istimal kalışı bir kadar maskeledi. Kuşburgu mu keyfiyatını yakışlaşka paydalıq. Şenca. Şenca'nın kanını canlandırıp uyuğan kanını eritiş ünümü babılıp tügünçilerin özüşü payda buluşunu tezgirleşke yardan verildi. Hazırkı zaman tatbikatlarının baykılışıca Şenca kanının yapışkaklık derecesi ziyade yukarı kan matısı metabolizmi bir normal kişiler topu karta bir kadar yakışlaş ünümüge iki bulup kan tomurlarda asallı kan nökçüsü hasıl buluşduğun ya ki asallı kan doluşduğun kişiler topu muvabık miktarda Şenca iyisi buludu. Mamkap. Mamkap'nın ısıkını yandırıp zehrini kaytırış, ışıkını yandırıp tügünçilerini yoktuş ünümü var. Lekin bu yerde tılgalanan tügün çiğkan ışıkını görsüldü. Mesela terinin sırtkı yüzüge çiğkan ışık kadarlıkla çıksa mamkap arkalık yoka atkalı boladı. Dikkat, birinci tügünçü okşuş bulmağın törlüğe bölünüdü. Okşuş bulmağın türdeki tügünçilerin karıta konkret ahvalı asasen karatmalıqı iki tedbirlerini kullanış gerek. İkinci tügünçilerin biyvas yoktuduğun meyve köktatla mevcut emez. Tügünçilerin özçünün olduğunu ediş, ya ki tizgirleş üçün yemek işmek edip katkıplı kalmay, tekim mühimi keyfiyatını kuşaltış, turmuş kanuniyetini saklaş gerek. Bu xil yeməkliklərini kəşiklamaq orunda yapıqın. Tədqiqatın mənim oluşu içə kəşiklamaqını köpüyə ödəş, maddanlaşdırış sistemisiqə təsir görsədikən. Uyqısı yetərlik bulmağın kişilərinin insulinqə boğan sözgürlüqə acizləşib, iştahız əçilib getirdikən. Kəşiklamalba maysız və

Ancak terip ümitçi ve kömükana katarılığının hemisini kəşik damakta istimal kılışkı buludu. Katık postluk meyveler içi de yemeklik talaları ve vitamin B2 en mol boğan badam meyğizi tərkibi de yemeklik talası en mol bulup her 100 gramdaki yemeklik talasının miktarı köp boğanda 18,5 gramı getirdi. Badam meyğizi tərkibi de yana vitamin B2'nin miktarımı nispeten köp. Adatta her 100 gramdaki vitamin B2'nin miktarı 1,182 gramı getirdiğin bulup başka katık postluk meyveler karganda xeyli yukarı buldu. Şu adatta naştılıqda badam meyğizden nacital yapbagende vitamin doluqlaş maksızı getirdik ama yine sağlamlıkla paydalıq. Radio anlıqcı dostlar, yukarıda kısqı savatlardan sözləb bərdiq. Qadirlik dostlar, şunumdan bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqdiki paranglar programımız Müşerde Axırlaşdi programımızın anlıqınanlar qırahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasatçısı Patigil Salih. Mesul Marir Ert Abdurrahim, Nazarca Amina Muhammed. Salamatik ve xoşallıqlar her vaqt sizler yer bolsun. Keyingi qatımlıq qoğulluqdiki paranglar programımızda görüşəyli. Stansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtınlarda bolsun.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jungo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terilgu bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir kaderlikini köyünümüzgi piksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler. Cemiyet ahvali ve halk rayonun cakartısı. Komul haberleri programımızı.
5: Aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırırız.
1: Komul şehri energiya kesbi terakiyatı üstüde çoğunkur ızdınıp devletler içtik zaman ve universal energiya bazısı kuruşunu test etti.
5: Merkez Ekologiya Muhitini Koğdaşını Nazaret Kış Grupsi Abdunum Rayonu'na aşkılış diyalosudun 60'ni becerişki tapşırdı.
1: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
5: Stansımız haberi. Bu yıl Komul şehri bir türküm özel energiya Türk kuruluşlarını tez algısıl getip, baylık toplaşkan köpkül birbirine toluklaydıgan yeşil, yokur ünümlük, sırkliyet güzüş iktidarı küçük bulgan yadroluk özelliklerini tedirici şekillendirip, pakiz, töven karbolluk, bihater, yokur ünümlük zamanıvi energiya sistemisi berpaklışta puhta kadem taşları. 5. ayının 14. günü kumul törük her 400 bin kilovat saatte 100 bin kilovatlık toluk vanadiyelik suyukluk bataryası arkalık öz aldık energiya saklayı türüye nef meydanı da hizmetçi kadınlar yürüyüşü vatkan üskünlerini çağırılıp tekşir vatattı. Kumul şehirdeki Tunci Toluk Vanadiyelik Suyukluk Bataryası arkalık öz aldığı energiya saklayış türü buluş süpüte bilen ilgiligen yer kölümü 38.150 kvadratmetre geliyordu. Energiya saklayış sığımı her 400 bin kilovat saatte 100 bin kilovat yetirgen bulup 110 kilovoltluk besim aşırış punktinden biri seplengen. Kumul Energiya Grohi Çekşirkti Törük Cenobi 110 kilovoltluk Vanadiyelik Suyukluk Bataryası arkalık Energiya saklaş elektr istansının baş növel çıkadımı Van Kuyilin mundaq dedi. Energiya saklaş elektr istansımız huddi yeni energiya sistemisinin su saklaş kölçikigi okşaş, kündizi artık tokini saklı verip, keşte elektr torga mukim yetküzüp, yukluk bataryası teknikisi bir xatarlik yukarı, aylanma işletiliş ömür uzun, energiya ünümü yukarı, inkas süreti tez buluştak evzellik yigi tayinip, yorukluk volt elektr istansının tok çekleş nisbetini ünümlük azaytıp, Şincan'ın tokini sırtkı yetküzüşünün mukim, yukarı ünümlük elektr energiya tanışki teriki bilen temellemekte. Van Kuyilin mundaq dedi. Biz maşina asıraş üyi, besim aşırış punkti ve energiya saklaş rayonunu her günü ettigende bir kettim, keşti bir kettim çarılıp tekşürüp, üskünlerinin mukim yürüyüşüge kapalı ettikalimiz. Bir günde en köp bulganda 300 bin kilovat saat tok kaçılınıp, 200 bin kilovat saat tok koyup yerlidim. Nöbette aratörük nahiyesimu, mol boğan may terkibi yokuru kömür baylıkı tayinip, kömürden pakiz yokuru ünümlük paydanışını tez algısıl citip, universal energiya kesbine katlık yadroluk trek berpa kıldı. Şincan Huyinin şirketinin yılığa 15 milyon tonna kömürden pakiz yokur ünümlük paydanış türüge cemi 8 milyar 580 milyon yuan meblağ silingan bulup, nöbette umumi kuruluşunun 90%'i tamamlanıp, ahırkı küçeş baskıcı kirdi. Şincan Huyinin kömürden pakiz yokur ünümlük paydanış çektik yerkti kuruluş bölümünün başlıkı Yao Qingxian mundaq dedi. 5. ayının ahırdan başlayıp rayonlar boyunca püldü tıp tazlayımız. Yemliğine tekşürümüz hem de yakki maşinini sınaş hizmetini arka arkadan kanat yaydırıp 6. ayının otturları da su azot

Oğullarının hemisi düğüdek can kılıp oynaşını yakış gördü. Ben mi şuna halimizdeki tanıdışla daim bir yerli yığılışıp, nuskısı okşaşmaydıgan yumuşak oklu oyuncu tapancılığa bilen iki grupu bölünüp, sünni tak ve küçük ormanlıkta uyak buyak yürüp, karı tergi çömülgece keskin can kılışıp, taza pukadın çıkanda ondan canını ahırlaştırattık. Ben hem körümsüz hem vicik boğaşkım iken, her kıtım can oyunu oynaganda, gerçi meltikimden küçük hayli zor bozumu, lakin hemişe selbi personaj rolünü ilişki bekitilip alattım. Bir kıtım top tek semirip ketken Linhao Yu'nun okları tüyap, mağlup olaydıp kalan. Hem de menden bir neç kıtım ok yiyen bozumu, yenili yenil yenigi tenbemezden, optimatını manı tanılıp durup, yukarı avazda. Kolonu kötür, esir güçtüm, dedi. Ben narazılık bilen odunşudum. Sen de okkan mıgan tursa, neymiş ki benden teslim bol deysen. Hey! Sen kino televizyonlardaki icabi personajlarının tizpikmez batırılığını köymeyem mi? Kim seni eski adamın rolünü alsın deyip de. Linhao Yu şundak deyip ağzımını tuvaklap da koydu. Ben amansız iki kolumunu götürdüm. Kandaklı bu muzun Linhao Yu menden iyiyiz. Beden iğırlıkımı menden 20 neçecin artık idi. Onun üstüge sınıfımızdan ten terbiye heyeti boğaşka, özgü çüştü boğaşka, özgü çüştü. Şuna onun gepini anlımsan bombaydı. Emliyette özüm burundan kokuncak boğaşka, gep kısamı avazım boş çıkarttı. Hatta kolum hoşunlamı beni kızlağı okşaydı o deydi. Ders kanında ezelden teşebbüskarlık bilen kol götürüp sualgı cevap vermeydim. Hata sözle koysam başkalarının mazak ilişkiden ensireydim. Bazı mektepten kaçış yolu da dostlarımdan hayacan bilen her kıl korkunuşluk hikayelerini sözlerimle anladığımda korkunumdan keçisi okulagandığımı parbesip çırağı yandırıp okulaydım. Dadam apam da beni yürekli kılış için az acır kımmedi. Ola beni dekil masiye, teycendav, su üzüş kuruslarına belgen bozumu önümü anca yakışı bulmadı. Şuna Linhao Yu'nun beni mezhir kılışı acepinlerlik emez bulup o daim can kılıp oynadığımızda sen zade selbi personaj buluşku maskelesen, eğer sen icabi personaj boğan takdırdı mı amını asıyla kılsen deydi. Onun deginin mi hatası yok? Demesi mi bazı oyun oynavatkanda birisinin tuyuksız kolunu kötür deyip var kırgınını anladığımda gerçi beni demeyen bozumu ihtiyarsız çıkı kolumunu kötürüp kalattım. Belki şunun könüp kalan bozsam gerek. Ama bir kişinin payda buluşu kutu oyuncuk bakının burjinisini burap koyganı okşaş, ahırı bana aldığı sekreşki cesaret ve hareketten duruş kişi adı akıldı. Go muallim idi. Siz belki başlangıç mektepte her okutkuşla kutu sumuruk beyi, Bobrikiyinin müngüzüge okşaş nahayt kem kuşraydı kalıkını bilişiniz mümkün. Onun üstüge familisi go boğan her okutkuşlarını demeyle koyaydı. Biz bu kendin kem uçuraydıgan Go muallim bilen ten terbiye dersinde tanıştık. Şu günü çüştüm burunki 3. saatlik derste ten terbiye heyeti Linhao Yu rahat, dikkat deyip komandı verip Katar'ını retkisiyelip olan bozumu ten terbiye okutukçısı uzun güç görünmedi. Köpçilik, gangırap durganda otur boy, kıskıcaş, ten hareket kiyimi kiygen bir yaş kuşkandak yürüp gelip sepnin aldı da durdu. O karmak hudi bir daşı okuyucusu okşaydı. Gözleri çoğun bulması mı? Ama nurluk, kişiye nahaydı illik hem coşkun görünetti. O etrafı bir kur göz yürütkendin kiyen külümsürgen halda. Heh, keçip kaldım, geçirin la. Uxturuşunu bayamını tapşırıvağandım. Silenin ten terbiye uxtukçunlarından tuyuksuz mücez yoku bağışka, ben onun orunda bu saatlik dersini ödümen. Familem go, şu go, yani miyve xetedeki go. Bu familia bek olaydı.

Mesten belki oldu bilen bir küçük oyun oynaşka yetekildi. Oldu bilen çık savaşta Mumberge teklif kulaylı. Linkoyu baturluk bilen birinci bulup kol götürdü. Kuhn malum onun karab beşini lanıştıkandın kiyen yeni bir kur közü görüntüp. Yeni birisi kim çıkıdı o? Diyeş bana tikilip karavatkan da kıldı. Gerçi közlerden nahaydı mulayımlık çıkıp dursuma yürgüm yanıla ıhtiyarsız cıgıldap getti. O Mumber üsteledeki orun red tertibiki kargaş benim ismimle çakırdı. Enşen sen çıkkan. Ben temtirginimce orunumdan durup söylenmelik bilen Mumber'in aldığı geldim. Hey ensermigen bu oyun sana teskenmeydi o. Kuhmallem belki benim intayın ciddileşkenlikimini görüp teselli verdi bu ay.

kempüt. Hazır men sizlerge bir daldım bir ay. Karşı tarafından koledeki kempütün yumuşak kempüt. Ya ki katlı kempüt işgeldeki hüküm kıpıtınla. Kuhu muallim kasten sırlık yapetki kervelip kempütünü linhoyu içkimizden alpına tutkuzdi. Ahkini, kaysanla tez hüküm kılalı izleken. Ben kolumdaki kempütüne mecip baksam yumuşak idi. Arka dili peşimini götürüp linhoyu yukarsam onun işkinli bir kararı kelenmeyi vatkalıkını baykadım. Şunun bilen cevap tapkan dek bulup aldırıp dinep. Onun koledikisi yumuşak kempüt dedim. Linhoyu hudi işen güzkenmegende gözlerini çekçe itip durattı. Çünkü onun koledikisi hakikaten yumuşak kempüt idi. Doğru taptan. Kuhu muallim bana karab külümsürep. Kandak hüküm çıkargalıkını köpçelik bilen ortaklaşıp bakken. Dedi. Siz fakat bir talı katlı kempüt bağı diyen idiniz. Dedim ben tartınıp durup bez avazda. Eğer onun koledikisi katlı kempüt boğan bosa, benim kolumdikisinin yumuşak kempüt çıkarlıkı asallı hüküm kılalıydı. Bırak o bayı işkilinip kaldı. Şunun bilen ben onun koledikinin yumuşak kempüt çıkarlıkını cazimleştirdim. Bu çöndürüşün nahaytımca aydı buldu. Ama tekimi ülkerek sözgen bozsa, savadaşlarının hemisi anlayalgan bulattı. Kuhu muallim, savadaş enşinin fikir yolu nahaytı yenik. Eğer logikilik nezriye boyunca çöndürsek, onun kolangını toluk şart, yalgan arkalık, akli kulası çıkarışının inkar kılı şekli. Bu anlamak nahaytı yukarı derecelik atalgı dek bilinudu. Belki misle kelgüsü de öğünü olasıyla. Hazır köpçelik edemekçi boğunum. Bizden matematiki öğünüşümüz adli sansper, hesaplaş ibadelerinin öğünüşümüz üçülü bulmazdın. Belki logikalık tepekkür kılış iktidarımızın yitildiriş üçündür. Menslerinin öğünüş arkalığından köygen. Savadaş enşinin matematiki neticesinin ızcıl yakşı işgeliği ecepnerlik emezken. Karganda onun ahli kulası çıkırış iktidarı helil yukarı iken. Kuhu muallimnin maktığını anlap yüzüm kızırıp getti. Uzaktan buyan dadam apam. Başkalarının aldığı beni akıllık tep maktığından başka okutukçularım beni ders kandı bunda fasahatki sözler bile nahaytı azmakta etti. Elbette kuhu muallimin mübalığı kınmadı. Ben başlangıç mektepte okuyan bu 4 yıldan bu yan meclis sınakta bozun ya ki imtihanda bozun matematikada asasen düğüdek toluk numara alattım. Ben bir penli umumlaştırış kitabıdan Adem'den çoğunluğusundan iki kısımı bölündüğalıkını. Yerimi obrazlık tepekurgu yetekçilik kısa yani 20'den abstrak tepekurgu mesul işgeliğini köyüneydim. Şu taptım ben.

maharetini öğütüp tutanmay, yana daim kızgarlık meselelerini oturgu koyup, dersqanın keyfiyatını canlandırıp yetetti. Meselen, jügürüş müsabıksızı katmaşsınız. İkincinin aldığı çıkıp gitken boğsınız. Onda siz kançıncı boldunuz? Sınıfta 9 çırak yenik. Üçünü öçürvesek, onda yana kançısı yenik? Diyendek suallaydı. Gerçi ben bu kadar iki kişinin kaymıhtırdığın suallarını bir kadar adli his kısam mı? Lekin köpçelik birlikte tahlil kılışka sınıfımız nahayet kızıp getirdi. Kuhu muallim bir kadem partla arasında aylıngaş mundak bir suanını çıkardı. Şu adam üç günde üç potulka su içse, ondak da dokuz adam dokuz günde kaç potulka su içiydi? Sınıf içi bir dille cimci tık çömdi. Savaqdaşlarının hemisi pişkeri yürgüzüş bilen aldıraş pop gitken de kılattı. Bir hazağıca hiç kim cevap bireydi miydi? Bu çağda kuva muallim benim yanımda kilip oylumğun yerden on kolumunu tatıp kolunu kütürüp cevabını da bakana dedi. Ben red kılamay ama siz asla oranımdan durup eğiz acayip duruşumda parti dişim linhavuyu uçtum tut kolunu kütürüp talışıp durup. Ben bildim 9 adam 9 günde 81 potluk su içiydi 9 kere 9 81 potu demez mi? Dedi. Soğanı estaydıl anlamam sen şundak mı? Kuva muallim külüp gitip yeni bana karab. Ve savadaş enşinin cevabını anlap bakaydı, dedi. Ben derhal zihnimini yığıp, ondan amalba avazımını yukarı götürüp. Üç adam üç günde üç potulki su içse, ondakta bir adam bir günde üçten bir potulki su içi doğdu gengep. Şuna üçten bir kısmını dokuz adamki köpeytip, yani dokuz gün köpeysek cemi 27 potulki içken buludu, dedim. Anladınlar mı? Bana bu hakiki akli tefekkür. Bırak. Kuva muallim yeni bana kardı. Keyin cevabını tepip bulupla çokum teşebbüskarlık bilen kolunu götür. Özünge işen, dedi. Ben yeniş-yenişle peşimle lanıştım. Şundakla üstelinin yeni bir terpideki linhav yüge nezer saldım. Onun semiz yüzlerinden hıcırlık çıkıp durattı. Şundakta mı linhav yü dersin çükenden keyin bana fişerle. Gerçi ben doğru cevap yürenmesem mi? Yenili matematik dersini yakış görmen. İlgiri ben ezelden bundak tuyuğudu bu bakmağın idem, dedi. Ben onunla karab koyup. Sen fakat ağzın dili yakışık görürsen o deymen. Şunca yakışık görürsen matematikin neticanın tez götürülgenini köyümdük o, dedim. Kondak mı bir sekrapla asmanı çıkılıp olsun? Kuva muallim bana yarım kadem, yarım kademden mangandıla ondan man kadem ilgirilgeli buludu, dedi. Yani teki buna kademkilerin hikmetlik sözü deydu. Yarım kadem diken neyme? Hem sen... O günü ben öyge kaydıp olaydan tordun izlep baktım. Yarım kadem diyen şu bir küçük kademken. Bu hikmetlik sözünün manisi bir küçük kadem. Bir küçük kademden alga karab mangandıla ondan yıraklığa bağlı zor ilgirileşlerge erişkili buludu diyen mani diken. Dedi. Ben ağzımla pürüştürüp. Sen öyge kaydıp telefonda oyun oynayan sen? Ta yıllık. Bulanı tekşürüşge nedim o vaktin bozsun? Dedim. Kuva muallim beni tekşürüşkü buyruğun tursa, tekşürmeyi haddim mi? Linhavuyu temkilik bilen yeni koşup koydu. Dodam benim bu küllerde teşebbüskarlık bilen matematik tapşırıkı işlevatkalıkım ne? Körüp bekimi tesirinlipti. Emtihi matematiki çareklik imtihanda 80 numar asam, oyuncuk ip yeridgan bol dedik ne? O abdumat ve kaltes, mişek taşlayalaydı. Tok bilen hareketlenidu, nuhayt küşlük. O, bu geplerini kılanda, Kudu abdumat hazırlık koludu badek, tolumu körenlep ketti. Neç gün ötmeyle, çareklik imtihan vakti boldi. Ettigen de mektep gibi eriş yolu da, adette bekli kut kut, linhavuyu, başkıçılı kemsöz görünetti. Ben çidiyamay bunundan. Hey, nin buldun? Dep sordum. Ben, şu matematikide 80'den yukarı numar alamazdıkımdan ensirap kıyla vardı ben. O kuddi, öz özgü sözde avatkan dekçülahını dep boğandan kiyen. Sen matematikide izcil yakşı. Eğer imtihanda kıyınçılık uçursam, ey, bana yardım kılam sen, dep sordu. Kondak yardım kılı men. Vakti yegende, bir kep bozuna, suallarının asan buluşunu ümit kılı men. Özümden mertlikini bildiriş üçün onunla makul buldum. Kuh muallim matematiki imtihanımızga nazaretçi boldi. İmtihan vakti toşaydı gidiydi. Ben imtihan kağızımını tekşürüp atkanda Linhavuyu'nun beşini yanç kılıp bir çağırlayıcı bana karab imtihan kağızını körüstüp üç parmakını çimdip durgalıkını görüp kaldım. Ve onun yedinci sualda kıyınçılık uçurgalıkını bildim.
O bir əmili sual bulub, həqiqətən azıraq qiyinliq dərəcisi bağ idi. Mən bir az işkiləngəndən kiyen, qoğun müəllimnin man keynini qiləb, başqılarını köz tovat qalıqını körüb, dərhal bir paç qəğazını yertib, üstüge aldırab tinəb, yetinci sualının cavabını yazdım. Ondan qəğazını purlab, kiçik şarj qıldım da, ondan ornımdan turab, imtihan qəğazını tapşırış pürstədən paylanıb, qəğazını linxayuyga astağa taşlab bədim. Ondan təmkin qiyabətdən mumbərgi berib, imtihan qəğazını üstəlgə qoyub qoydum. Əməliyyəti yürgüm düpüldəb soqub, əgər kökrüküm tosuvamğan bolsa, xuddi səkrəb çıxıb ketidigandak esqib kettim. Tunca qatım, oğrının yürek pok-pok degen idiomning mənisini, oğrının yürek pok-pok degen idiomning mənisini, imtihan axırlış qonqırıq çelinğanda, sinib sırtıda turab, linxavyunun mağa baş parmağını çıxarğalıqını körüb, ondan ciddiləşkən keyfiyyatım asta-asta tınışlandı.

Linhao Yu işkimiz kağızını əpçilik bilen yetküzgərlikimizden hoşal bulamadığımızda, yani üçtün kiyin mektepten koyup bəgende oylamğan yedin Guo muallim bizni işğanığı çakırdı. Onun üstelige Linhao Yu işkimizden imtihan kağızı koyulgan bulup, yettinci sualının üstelige çoğun kalep, kızıl kalemde sual bi. Guo muallim sürlük kıyafette bizge bir kur közü görkendin kiyin, yancıqıdan bir kağız şarjını elip imtihan kağızı üstelige koydu. Qarğandı jang meydanını taza pakistazlamapsile. Linhao Yu'nun partisinden bunu baykapladım. Üstedeki poçırka enşinlinken. Qine, özünladınla, bozadı nimeş. Mən bir dilli ciddileşip, nime qılarımını bilenmeyi kaldım. Linhao Yu'mu beşini tövən silip, kepkimedi. Biz, Guo muallimnin közge qarışkı cüret kılanmadık. Çünkü onun gözleri huddi, okyağı okşaş, bizni yarlandırıp koyuşu mümkün idi. Benim gözüm onca ötkür yemez. Bırak, intan meydanda benim köremeydiğen yoçkum yok. Dedi Guo muallim. Linhao Yu işkimiz, ehvanın iğırlıkını hes kılıp yetken idik. İğır bolsa, neticimiz inavetsiz kılınıp lakanbay, sınıf boyca, yani mektep boyunca matan kıtlanışımız mümkün idi. Ondak boğanda mektepki nacar namımız tork yetişi durgalı gibi. Bir haza sükütten kiyen Linhao Yu tutuklap ıxrar kılışkı mecbur boğdu. Bu işte enşin günahsız. Mən onu bana yardım kılın digen. Bu yardım mı? Ben var kırdı. Babda yardım mı deydi. Lekin yardımını muşundak vakit kılam da. Eğer fakat neticini yokur götürüş üçünü saktı bezli kılıp, samimiyetini yok asa, her kançı yokur nomur, asımı, onun yanı ne mehmeti bozsun? Belki içkimizden hıcıl bulup, kep kımıkalıkımızın köygen boz gerek. Guo muallim içki parç kağızını çıkırıp, bes avazda. Hazırının özde şu soğanı bana yeni bir katım işlep yerin la, dedi. Ben, kağız üstündeki kolda yazılgan sualdan sınav kağızdaki salladan azırak parçalındığılığını görüp, nahaydı tezli cevabını yazıp Guo muallimge sundum. Linhao Yu'mu bir neçe minutlu sualını işlep boldi. Qarsam, işkinlalı doğru işlepsile. Guo muallim, bizden cevabımızı karab, yana Linhao Yu'ge bir sepsiyle vetkendin kiyen. Mana, sen mi doğru işleyeliydiken sen Guo? Dedi. İmtihanda ciddileşip, bu kallam ve kolayım kambup gidip, soğanını iş...

hata kılgan bolsa etiraf kılışı. Tirişip düzdişi. Oğul balı mesuliyetçen buluş gerek degen idi. Kağaz yarçı vakası manım uşundak cimcitle ahırlaştı. Fakat neç gündün kiyinki cüme günü küşte işğanlığa edebiyat tapşırıqı tapşırıqılı bağınımda oylumğan yerden sınıf modeli bilen qom muallimnin parığını anlap gönlüm bir aram boldi. Elbette kağaz yarçı vakası sebebi dinemez. Belki ben ulanın öz ara hoşlaşkan sözlerden qom muallimnin ketidigalıqını bildim. Sınıf modelimiz. Qom muallim, üçten giyen merkezge bilim aşırışkı var mən. Şunu sizden uzatıp koyamaydıgan boldum. Bu mezgilde siz meyli sınıfı itekçilik kılın. Ya ki ders ödün, emine şunçilik yakış kaldınız. Balalarım sizden pek yakış görgün idi. Dedi. Qom muallim. Ben bu ulanı yakış görmen. Bu kadınki praktiki mezgilde olabilen uçuraşkalıkımdan ben mi pek hoşal buldum. Elbette bu küllerde bana itekçilik kılınızga ve yardan verginiz için gönlümden rahmet eğitim ben. Bunun için fırsat olsa sizden yeni təlim alayım ben.

deryalardan ötüşük doğru geliyordu. Kiyen, Nahya Bazaritki otur mektepte, onundan kiyen şehirdeki daşıda okuş yeryanı da, çet yırak rayolatki nurgun balalarının takdirini özgertişte, bizden yardım verişimizin muhteşik gelgini bargan sıraya sıkıldım. Bırak ben, sizlerini eslep durmen. Biz mu, sizle eslep durmayız. Savadaşla, bəs-bəsdi gözümüz qıymğan halda şundaq deyişdik. Bunundan kiyen, Qoğun muallim bilen qayt körşenmeydi qalıqını oylab, ixtiyarsız könlüm yerim bağlı. Bolıp mı, bir neç kız okuvuşunun yıl, bolıp mı, bir neç kız okuvuşunun yıl ve köz canaqlarım yaşqı doldu. Lekin yanılı özümünü besi aldım. Qandaqlı bu musun, oğul balı xalğancı yaş döksü bulmaydı. İki aydın kiyen, yazlıq tətil yetib gəldi. Bu günü Lin Xavyu, məni və yeni bir neçə dostlarımızını cəng oyunu oynaşıq təklif qıldı. Bəlkəm, el qıqətim o səbəblik, imtihanda 5 numarım kemik bətkənlikimdən mikən, Lin Xavyu məni icabi personajla ətirdiki kirgüzüşdü çıng duru aldı. İcabi personaj boğandı ki, toyğu oxşaşmaydı. Mən, rəqibimdən yamğurdak yıqıvatqan oqıqı qarmay, baturanı kürəş qılıp, Tiz pikmey alğı ilgirildim. Cang bir saatten artık davamlaştı. En ahırda oq tügügende men iğir yarlangan bolsam mı? Yenile tiz pikmey mergen miltiqimni Lin Xavyuya tanıp. Kamerlama kolunu kötür. Dep var kırdım. Bu kıtım o yavaşlık bilen iki kolunu kötürüp andan bodek yüzetki terlerini sürtüp etraptaki balalağa. Boldi boldi bugün hava pek sık canlı baldırarak ahırlaştıraydı. Dedi. Küçük dostlar, Puhadın çıkmağında kısımı yanılı onun teklifini anlap her tarafı tardı. Lin Xavyu içkimiz öyge mangan yolda o bir nesini isige ağandak tuyuksızlığı sırlıklaştırıp. Ey, yaş, kaldı iştenininin yancıkıdan yan telefonunu çıkarıp ekranını uyan buyanı seyirip dostlar çemberkini açtı. Hem ekranını bana karattı. Bir parça hatırı sürat bulup, içi de Qoğun muallim bağıydı. Mən hayran bulup. Ey, Qoğun muallimnin veşini sende ne mişkiludu? Dep sordum. Bir günü mən onundan koca usulunun hareketi doğrusu da sual sorsam, özünü koşabilişimge makul boğan, dedi Lin Xavyu. Mən ixtiyarsız özümle ayıplab, Qoğun muallim mağıdığan çağda, ne mişki onun alaklı iş numarını sormağandı mən, dep oyladım. Hem o suretke yeni bir kıtım tepsiyle yıkardım. Yeşillik pürkengen, tutaş ketken İgiz Pes Tağla ağrısı da Qo muallim tenerket kiyimi kiyip ruhluk hem titik durattı. Onun etrafı da rengaren yerli kiyim kiygen bir neçi balılığa babılıp emmisinin şehirden hoşallık tepçip gül kakaları içilip ketken idi. Eğer ben bu Qo muallim duruşluk dağlık kentdeki mektepte okuğan bolsam ne kadar yakış bolat diye. Digerlerini oyna bolsam Lin Xavyu bana. Hey bilem sen Qo muallim kağıt şiyonçının işini sınıf mensoluğu vaxtı öz aldığı bir taraf kıvalığı üçün tanıklıkınıp da. Bırak onun bunda kılışı bizden kokudaş üçünlükini sınıf mensolu anlığandın kiyen bu işini kaydı sürüştürü kımmap da. Hey O bizden nemimizde kokudumak çeken. Belkim gururumuz ne? Bulanı sana sınıf modeli dedim ha? Lin Xavyu beşini lanıştı. Ve yine tecrüblengen halda. Sen de bak ne? Qo muallim işkimizden iş üçün tanıklılıp da. Oğalçılık uçurup da. Lekin o nemişki bizge demeyen de o. O bizden ağırınğan mı da? Ben bir haza oylanıp şengen de kılıp. Bu belkim... Mesuliyetin zimmesine iliş buluşu mümkün, dedim.

Radio anlayışlar. Vakit münasibeti bilen bizning bu qatimqi Rangdar Çeşme'de universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu qatimqi programının muharriri ve riyasetçisi Bilalcan Qar ve son muharrir Aykız Ahmet, nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır, hoş dostlar, selamet bulunla. Kelar qatimliq programımızı görüşeyle.

0: 方企业和生产队的组织部分。
1: 党的十一届三中全会，
2: 舒克内，应该在为了俺们民族付出的那强而大的。

0: tehımı yakşı kurup çıkaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
2: Yuşurun apet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yuşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Ottın mudapiyelinişke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
1: Beycan vakti saat 24. Hürmetli radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

Dostlar yukarıda stansımızın bugün bir köylük programı uğurlaştı. Dostlar yukarıda stansımızın bugün bir köylük programı uğurlaştılar. O bu icrasıdaki vatan namlıq naqşını diqqətinizə sunumuz.

Kayfiyatning ziqqi kasalining qo'zg'olishidagi muhim bir sabab ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Nafas yo'lining sezgirlikka keltirib chiqaradigan xavf xatar. Nafasni sistemimiz intayin sirliq, uni bir tub tik o'sgan cho'ng daraxt desak, kanay cho'ng daraxtning asosiy g'o'liga, kanaycha tomshexa o'xshaydi. Bu shaxlar texmi inchiki shaxchilar, kichik kanaychilarga ayrildi. Ustini daraxt yopurmiqi, ya'ni o'pki pavakchilari o'rab turdi. Ava sömürgende u kanay ve kanayca arqılıq öpkeke kirdi. Oksigen bilen karbon dioksidinin almışı öpke pövekçileri de elip yerildi. Nepesüli ravan boğanda havanın kirip çıkışı çeklimege uçurmaydı. Oksigen bilen karbon dioksidi mu öpke pövekçileri de oğuşluq almışıdı. Eksici bolğanda nepes ediş qiyillişidi. Ziqqi kesili bemarlarının immunitet sistemisi bir qadar sezgür boludu. Gülçeni, soğuk hava, çağ tozan, hayvanlarının tükleri, hatta bazı yemeklikler bilen uçuraşkanda immunitet sistemisi ulanı hata halda tacavuz kılgıcı deptonu verip hücum kılıdı. Immunitet sistemisi yallıqlanış reaksiyası payda kılış, yaki kanay ve kanayçilerdeki sılıq muskullarını kıskartışar kılıq, basyoli, yani köp miktarda şilimşik suyuqluq acırtıp çıkarıp havanın ötüşüge tozqollu kılıdı. Bunun başqa immunitet sistemisi yani bir qism alayda əskərlərini, məsələn, IHE antitelası, qilillaşqan hüceyrə və kislata xumardancılıq hüceyrə qatarlıqlarını cəngi qatnaşdırdı. Bu xil təkrar tacavuz qilish və taqabul duruş cəryani nəfəs yoluda uzaq məzgillik özgürüş payda qilib, nəfəs yolunu taraytib, nəfəsinin ravan bulmasıqını kəltürüb çıxırdı. Ziq kesili qozg'alganda nafas yo'li yallug'lanishi sababidan ishib toriydi. Nafas yo'li atrofidagi muskullar qisqarib, havoning o'tishini cheklaydi. Nafas yo'lining ichki devorida ziyoda shilimshiq suyuqlik paydo bo'lib, nafas yo'lini to'sib oladi. O'pka pavakchilari nafas yo'li toriyi sababidan to'liq kengayalmay, havoning olmishiga ta'sir etadi. Undaqda ziq kesilini davolab saqayt qilib bo'lamdi. Baldur tug'ilish yoki muhit amili keltirib chiqargan ziq kesili Bazı ziqqi kesili bemarları tug'ilganda baldur tug'ilib qolgan boshqa bo'lg'ashqa o'pkisining yetilishi to'liq bo'lmay asollar ziqqi kesiliga kiriblar bo'ladi. Lekin yoshning cho'ngishiga agishib, ularning o'pkisi tadrijiy yetiladi. 3 yosh ichida hosirash alomatlari tadrijiy yo'qaydi. Ziqqi alomatlari mu o'zigidan saqiyib ketadi. Ishkilamchi tamaki sumirish bu vaqtlarning ziqqi kesiliga kiriblar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Virusdan yuqumlanish keltirib chiqargan hosirash Tədqiqatlardan məlum bo'lishicha, balalarda 3 yoshdan burun ko'riladigan hosirash odatda virusdan yuqumlanish kelib chiqadi ekan. Bo'libmi, burun virus va nafas yo'li birikma hujayra virusi keltirib chiqargan yuqumlanish bo'lib, bu balalarning ziq kesiliga giriptor bo'lish nisbatini oshirib yetadi ekan. Agar ziq kesiliga giriptor bo'lguchida ham oilasidagilardan ziyoda sezgirlik kasalligi bo'lmasa, undaqda bu xildagi bemorlarning oz sondagilarda maktabga kirishdan burun Hosirish alomatlari tadrijiy yo'qolishi mumkin, ammo yana bir qism bemorlarining kasallik alomatlari 12 yosh atrofigacha davomlashadi. Ziq sezgirlikiga munosabatlik ziq kasali. Ba'zi bemorlarning immunitet sistemisi sirtqi muhitni g'idiqlashiga, masalan, yemaklik, kulchangi, sovuq havo qatorliklar nisbatan mushlaga sezgir bo'ladi. Shunga doim tushkurish, burun pitib qilish Ziyoda sezgirlik burun yalloqi yoki teri qichishish, yo'l tamratga qatorliq boshqa ziyoda sezgirlik alomatlari qo'shilib keladi. Bu xil bemorlarga nisbatan ziq kasali quramiga yetganga qadar davomlashishi mumkin. Shunga uzoq muddat kontrol qilish va davolashga to'g'ri keladi. Ziq kasalining alomatlarini kontrol qilish. Ziq kasalini kontrol qilishda asosiy muhit, to'ra, o'z-o'zini boshqarishdan iborat 3 nuqtaga diqqat qilish kerak. Buning birinchisi Muhit amili. Ziyoda sezgirlikdan o'zini qochirish kerak. Bir qism kishilarning immunitet sistemisi ba'zi moddalarni tajovuzchi deb xato tonib hujum qiladi. Shunga ziyoda sezgirlikni keltirib chiqaradigan bu moddalar bilan uchrashishdan imkon qadar sizlarga gulchangi, ba'zilarga beliq, rok reaksiya qiladi. Ma'lum narsalarga ziyoda sezgirlikni bayqaganda yoki ziq kasali qo'zg'alganda imkon qadar uchrashishdan saqlanib, qo'zg'olish ehtimolligini azaytish kerak. Ikkinchisi dori orqali kontrol qilish. Olimlar ziq kasalining asosiy alomatlariga qarata bir qancha xil dorini tadqiq qilib yasab chiqdi. Bu dorilar ziq kasali qo'zg'alganda badandagi ziyoda sezgirlik inkasini tormozlash, kanayni kengaytirish, balg'amni azaytirish rolini o'ynaydi.
Üçüncüsü, öz-özünü başqurış. Zıqqı keselinin aldın eləşdə öz-özünü başqurış intayın mühim. Qanuniyyətlik çeniqiş məşlən, əsaylı qiliş, asta yügürüş arqılıq tən sapasını östürüb bədənini texımı küşləndürgül buludu. Tədqiqatlarda görsütülüşcə, simizlikmü zıqqı keseligi giriblar buluş nisbitini

Hürmetli radyo anlayış dostlar programımızdan ahırda altın kaç seyrek bolsa saplık derecesi şunca yukur bulamdı degen temada sava söz yapıyoruz. Altın degen bu isim kişiye seyrek rağın nesli tutu. Lekin rağının özü altının saplıkını doğru aksa türüp yerenmeydi. Mesela terkibide simap olan girim boyumları altın bilen uçuraşkanda rengi ünüp getişi, sulfitla bilen uçuraşkanda karıdap getişi mümkün. Şuna altının rengi özgürüp kese onun yalgan buluşun atayın. Sap altın terkibide az miktarda arlaşma maddeler bulup uzun müddet takıganda ter terkibideki tuz ve kislatalık maddeler terpiden aslasta çirip getişi, sırtkı yüzdeki parkıraklıkını yoktuşu mümkün. Eğer nem muhitte saklasa, okşaşla sırtkı yüzü oksitlenip rengi tutuluş

0: Jonghua milletin ortak gavdisi engini mustahkemleştin ibaret asasi liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bekaterlik engini puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupini tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilemeydik, tosup koymaydik.

0: Ahbaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıp bak.
2: Torğu bir hatar çıkanı yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kütüş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla.

Hürmetlik radyomda oğulcuları. Nakşımız hikayeyi teşnab olup turvatkan kalbanlarga yana en sarıklı mezmullarını teyarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımızı yaktırıp anlaşımlarını kızgın karşılığımız. Mən Riyasacı dostumla razı edim örüm.

hürmetlik radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Raziya Tömür. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar olsun.